Nedir Türkçüler günü, Türkçülük meselesi nasıl oldu? 3 Mayıs 1944'te neler oldu da bugün hala daha onun efendim izlerini takip edildiğini ben kısaca bunu tarihi geçmişine de bakarak izah etmeye çalışacağım. Şöyle ki, Avrupa Batı dediğimiz özellikle sanayi devrimi yaptıktan sonra yeni ham madde, bilhassa petrol, maden ve yeni pazar arayışına girdi ve bunu da Orta Doğu'da, Hindistan'da, Çin'de buldular. Yani Hindistan'da, o bölgede. Daha sonra konu yayılmacılık meselesi gelince Rusya'nın yayılmacılığıyla İngiltere'nin yayılmacılığında bir menfaat çatışması oldu. Ve arada kalan Osmanlı Devleti üzerine hesaplar yapılmaya başlandı. İşte bu hesaplar yapılması esnasında Fransa, İngiltere ve Osmanlı bir Rusya'ya karşı bir Kırım Savaşı dediğimiz savaş 1853'te bu savaşa girdi. Yani Osmanlı'nın ittifak olarak ilk girdiği savaştır. Esasında İngilizler bu vesileyle Osmanlı sosyal, ekonomik ve siyasi idari yapısının içine girip bütün sosyolojik değerlere sahip olmuştu. Halbuki bu tarihlerden önce ünlü Fransız düşünürü Montesquieu'nun bir Anadolu, yani o zamanki Osmanlı topraklarına bir seyahati vardır ve anıları vardır. Zaten bu anılardan bir değerlendirme yapılacak olursa o tarihteki Osmanlı'nın efendim Anadolu'nun, yani Montesquieu'nun gezdiği bölgelerin vahameti, perişanlığı çok açık anlatılıyordu. Artık hasta adam tanımlamasının gereğini yapma zamanı geldiği şeklinde mütalaa edebiliriz. İşte bu arada bu Batı kulübü Hristiyan azınlıkları kışkırtma ve Osmanlı'ya karşı baş kaldırı yapıp kendi devletlerini kurup Osmanlı'nın yıkılışını hızlandırmak gayesiyle örgütlemeye başladılar. İlk önce işte misyoner okullar açılmaya başlandı. Anadolu'nun, Osmanlı coğrafyasının birçok yerinde. Buralarda yetiştirilen efendim özellikle Hristiyan tabaya mahsus talebeler, öğrenciler okul bittikten sonra devşirildi ve bu yabancı devletlerin birer elemanı olarak çalışmaya başladılar. Nitekim işte ilk önemli isyan Mora isyanı ve arkasından gelen Yunanistan'ın efendim bağımsızlığını ilan etmesi. Arkasından Yunanistan'ın genişleme politikası başladı. İşte hani bugün günümüzde İsrail'de yapıyor ya, benzer şekilde işte ondan sonra Larisa, Trakya, Girit, Adana bu şekilde bir genişleme politikasına girdi. Kim vardı bunun arkasında? Elbette ki İngiltere. Ermeniler organize edildi. Hem Çukurova'da hem Doğu Anadolu'da kim vardı arkasında? Fransızlar ve İngilizler. Dolayısıyla Hristiyanların bu akımına karşı Osmanlılar çağrı aldı. Ya memleketi böldürmeyelim, vatanı böldürmeyelim. Biz hepimiz Osmanlıyız, ayrı kayrı yok deyip Tanzimat Fermanı, ya Senedi İttifak, Gülhane Hattümayni gibi bir takım azınlık haklarını da eşitleyen bir hukuki bir anayasal düzenleme yapıldı ki aradaki farklılıklar, hukuki efendim çekişmeler veyahut da ihtilaflar konusunda bir yeksenaklık, yani düzlem meydana getirmeye çalışıldı. Yani ha bu fayda verdi mi? Hristiyanlar lehine fayda verdi. Esas işin vahim tarafı padişahımızın devşirilmiş olması lazım. Devşirilmiş olması lazım ki bu kararlar alsın. Başka türlü akıl fikir bu işlere bu kararlar alacak değil. İşte o zaman bu, biz Osmanlıyız, Osmanlıcıyız. Gelin Hristiyan, Müslüman, Yahudi, efendim mezhep bir şey fark etmez. Önemli olan bizim devletimiz, birlik, beraberliğimiz için Osmanlıcılık akımı ortaya atıldı. Fakat
Hristiyan akımları, isyanları hızlanınca, devam edince bunun bir fayda vermediğini ve Batılı kulübü, emperyalistleri bunları çok iyi organize ettikleri için o Hristiyanlar devlete karşı ciddi bir şekilde tehdit olmaya devam etti ve o şekilde de efendim sonuçlar aldılar. Bu arada tabii ki Türk kökenli olmayan Müslüman tebaaya karşı da bunların teşkilatlanmaları vardı. Özellikle yani Arap ve bugünkü Orta Doğu'daki işte Filistin, Irak, Suriye, Suudi Arabistan, Yemen gibi yerlerde yapılan propagandalar vardı. İşte onlar da diyorlardı ki ya bu halifelik Arapların hakkıdır. Türkler bunu gasp etmiştir. Dolayısıyla onu halifenin verdiği sözler, efendim onun verdiği kararlar, fermanlar geçersizdir. Çünkü gasp etmiştir. Çünkü halife Kureyş soyundan bir Arap kökenli Kureyşi'nin hakkıdır düşüncesinde. Bu propagandayı yapıyorlardı. Nitekim bugün de IŞİD dahil olmak üzere bütün Vahabiler efendim ve benzeri heterodoks efendim mezhepler, tarikatlar bu görüşü savunurlar. Türkler mevalidir. Bunların hiçbir surette yani azatlı köledir. Bunların böyle bir şekilde bir halifelik yapmaya hakları yoktur. Bu propagandayı yaydılar. İkinci etkili propaganda Araplar arasında Türkler İslamiyet'i bozdu. Türkler Müslüman olunca İslamiyet rayından çıktı. Bunların Hristiyan'dan, Yahudi'den, Mecusi'den hiçbir farkı yoktur. İşte meşhur Teymiye teori şeyleri, mezhebi ve bugünkü Vahabi ve IŞİD'ci kafa o gün bu propaganda yapıyordu. İslamiyet'i bozan, yoldan çıkaran Türklerdir diye böyle iki ana propaganda yapılıyordu. Şimdi Arapları da kışkırtmak ve tam artık dumanı tuten bir ocak gibi bir kibrite bakıyordu Arapların isyanı. Onu da İngilizler gayet güzel organize ettiler. O da şöyle. Bir taraftan Araplara böyle bir propagandayla Osmanlı Devleti'ni halifeye karşı kışkırtma eylemleri yaparken diğer taraftan başka bir iş yaptılar. Kırım Harbi münasebetiyle Osmanlı'yla çok yakınlaşan ve iç içe olan artık yavaş yavaş çöken maliyeye karşı da efendim yüksek faizlerle Osmanlı'ya kredi veren, borç altına sokan İngiltere ve banker sistemi padişahı adeta esir aldılar demeyeceğim ama yakışmaz bir söz. Adeta tamamen kontrol altına aldılar. Şöyle ki Sultan Abdülmecit yani II. Mahmut gibi çok yani başarılı, gayet yüksek seviyeli yani 33 padişahın içinde ilk 3'e 5'e girecek kapasitede bir padişahın erken ölmesi, bu Abdülmecit genç yaşta 18 yaşında tahta geçince şaşırdı, ne yapacağını bilemedi zaten. 35 yaşında mı 33 yaşında mı öldü zaten. Bu gençliğin verdiği şeyler hemen önünde bir Kırım Harbi'ni gördü. O zamanki bürokrasinin hali malum. Nasıl bir bürokrasi? Rüşvete batmış, yolsuzluğa batmış, her türlü Osmanlı bürokrasi yani tanzimat kafası dediğimiz o bürokrasi. Genç padişah da bundan ağzına bakaraktan birçok yanlış kararlara imza atmıştır. Çünkü neden? Borçluysan suçlusun. Sen İngilizlerden borç alıyorsun, onların emrini dinleyemez durumunda kalıyorsun. Öyle oluyor. Şimdi dolayısıyla İngilizler padişahı yani Sultan Abdülmecid'i tesir altına almak için birçok yanlış işler yaptılar. Kullandılar. Bunun bir tanesini daha önce Hindistan'da efendim olan hadiseyi anlatmıştım. Yani Hindistan Müslümanlarının efendim isyanı, İngilizlere karşı isyanında padişahtan aldıkları fermanla İngilizler biz dostumuzdur, sakın ona silah atmayınız fermanını imzalayan Halife Abdülmecid efendim Hindistan Müslümanların silah bırakmasına vesile oldu. O surede de İngilizler isyanı bastırdılar ve Türk Babür son Şah-ı Bahadır Han'ı idam ettiler. Bu konuyu daha önceki programlarımda detaylı anlatmıştım. Hatırlatmak için tekrar ediyorum. İşte İngilizler bu Padişah Abdülmecid'i sen
John madalyası taktılar. Saint John nedir dediğimiz zaman elbette ki Emanuel Saint John ve Saint Paul Farmason Teşkilatı'nın bir İngiliz adıdır diyesek yanlış olmaz. Nitekim işte bunlar bu locayı padişaha alamadılar ama locanın madalyasına taktılar. Daha doğrusu artık o tarikata, Mason tarikatına girmiş kabul edilen bir hale aldı Abdülmecid. Evet. Bu işte daha sonra Fransa'da da yasaklanan, İngiltere'de serbest olan efendim Haçlı zihniyetinin şövalyeleri, işte Malta Rodos şövalyeleri, bunların kurduğu bir örgüttür İngiltere'de ve daha sonra da Masonluk olarak tezahür etmiştir. Abdülmecid'e bu madalyayı vermekle her istediklerini yaptırmaya başladılar ve aynı zamanda da Masonluk ümdelerini de buna empoze etmeye başladılar. Şimdi bu tapınak şövalyelerinin hakim olduğu böyle bir kulüpten madalya almak onların kulübüne, tarikatına ne derseniz deyin girmiş demektir. Nitekim daha sonra oğlu 5. Murat bu teşkilatın İstanbul şubesinin üyesi oluyor. Mason olaraktan efendim hayatını devam ettiriyor. Yani bu açık net. İşte bu arada İngilizlerin kurduğu şu oyun şöyle. Onlara bir taraftan Araplar diyorlar ki bak bunlar mevalidir. Müslüman oldular, İslamiyet'i mahvettiler. Halifeliği gasp ettiler. Bu Kureyş'in Arapların hakkıdır. Onun için halifenin sözü dinlenmez deyip propaganda yapıp Osmanlı Devleti aleyhinde kışkırtıp artık yavaş yavaş işi kabartmaya efendim getirdikleri zaman da bu sefer de Abdülmecid'e Masonluk umdelerini öğreterekten dediler ki ya bu köleliğe kaldır artık, kölelik mi kaldı diye. Halbuki o tarihte İngilizler efendim Mozambik'ten ve Afrika'dan hala köle ticareti yapıyorlardı Amerika'ya. Burası ayrı bir konu. Yani bu bizim Osmanlı bürokrasisinin körlüğüne bakın. Tamam mı? Kölelik yapan, köle ticareti yapan adamın sözüne inanıp ferman yayınlıyor. Artık diyor, köleliği kaldırdım Osmanlı topraklarında. Osmanlı topraklarında kölelik yasaktır şeklinde ferman yayınlıyor. Bu sefer de Araplar diyor ki sen diyor bak diyor, Kur'an'da geçer diyor köle diyor. Cariye geçer. Sen nasıl bunu kaldırsın? Kur'an'a aykırısın. Kur'an'a aykırı fetva verdiğine göre sen mürtetsin. Zaten de halifeliği gasp ettiniz. İslam'a devamlı zarar veriyorsunuz deyip o Arap isyanlarının felsefik ve altyapısını hazırlamış oldular. O zaman bu Arap isyanları, Müslüman isyanları Filistin'de, Yemen'de başladığı zaman bu sefer baktılar ki Osmanlı aydınlar, devlet yönetimi Osmanlıcılık tutmadı, Hristiyanlar bağımsızlık kaldı, isyan etti. Müslümanlık da İslam kardeşi de tutmuyor. Bu sefer dediler ki ya biz İslam'ız efendim, kardeşiz, aynı dinin mensubuyuz, yapmayın etmeyin dediler ve İslamcılık akımı başladı. İslamcılık akımı da tutmadı. Çünkü neden? Filistin cephesi var, Kanal Harekatı var, ben Irak, Yemen, Suudi Arabistan, bütün İslam. O yetmiyormuş gibi yarısı Müslüman olan Arnavutluk, değil mi? Balkanlarda da gene Müslüman ahalinin Hristiyanlarla bir beraber olup istibdada karşı izleyip devlete karşı isyanları. Zaten Libya, Tunus, Cezayir zaten elden çıkmıştı. Libya'da başladı. Efendim. Mısır hakeza hidiv zayıflamaya başladı o tarihlerde. İngilizlerin kontrolüne girdi. Dolayısıyla bir İslamcılık bizi birleştirir, devletin yıkılmasını engel olur diye bu akımı getirdiler. Fakat bu da tutmadı. Tutmadı. En sonunda zaten yavaş yavaş yani Türk'ün dostu Türk'tür felsefesini işleyen Türkçü hareket başladı. Jön Türklerin Avrupa'da olup da artık milletlerin kendi kaderlerini, kendi milli ulus çıkarlarını düşünmesi gerektiğini
akımı geçince ilk başta Ali Suvayiler, efendim Namık Kemaller ve onun hemen bir arka kuşağında işte Ziya Gökalplere kadar uzanan Mehmet Emin Yurdakul, efendim Ahmet Vefik Paşa o tarihteki ve biraz da dış Türklerden, Kırım'dan gelen efendim Türkologlar, Türkçüler işte isimli, hepsi rahmetli, hepsi. Bunlar da diyorlar, dediler ki ya biz Rusya'da Müslümanlar olaraktan bir araya gelemedik, yapamadık, mağlup olduk. Orta Asya'da da aynı şekilde İslamcılık bizi birleştirmedi. Azerbaycan'da da birleştirmedi İslamcılık. Dolayısıyla biz Türkçü oluruz. Bir tarafta Türkler, diğer tarafta efendim dini ne olursa olsun veyahut da soyu ne olursa olsun, yani efendim bir anlayış söz konusu. O bakımdan biz Türkçü akımı olmamız lazım deyip İttihat Terakki'nin hakim unsurlarının oluşturduğu bir yapı oluştu. İşte bu İttihat Terakki'nin Türkçü kanadı o sıralarda işte iktidara geldi ama Birinci Cihan Harbi'nde onlar da muvaffak olup memleketi terk ettiler. Onun yerine derleme toplama İttihat Terakki'nin karşısında bu Türkçülüğe karşı çıkan diğer unsurlardan, gerek Hristiyan unsurlarından olsun, gerekse Türk olmayan ama Müslüman olan unsurların oluşturduğu Hürriyet ve İtilaf Partisi ortaya çıktı ve buna da efendim damat Ferit Genel Başkanıydı ve işte İstanbul'un işgali, Fatihettin'in kaçış süreci bu devirde oldu. İşte bu Türkçü kanadın harekatı o Birinci Cihan Harbi'ndeki o şeyden sonra, mağlubiyetten sonra ve dağılmasından sonra teşkilatsız kaldı ve yapı dağıldı. İşte malumunuz ondan sonra İstiklal Harbi ve Bağımsızlık Cumhuriyet'in kurulması oldu. Bu kadro, kurucu kadrolar bu Osmanlı'nın son 30 sene, 20 senesinde gerek Osmanlıcılığın gerekse İslam kardeşliğinin devleti yıkılmaktan kurtaramadığını gördüler, yaşadılar. Yani Rıza Nur mesela bu işin önde gidenlerinden biriydi. O Ahmet Vefik Paşa sadrazamlığında orada Sağlık Bakanlığı'ydı. Yani o kadronun içindeydi. Bu İslam kardeşliğinin tutmadığı, Arapların bizi ittifak etmediği, devlete sahip çıkmadığı, devletin yıkılması için İngilizlerle Fransa işbirliğini yaptıkları için bu cumhuriyeti kuran kadro otomatikman Türkçülüğü ve Türk milliyetçiliğini savunur oldular. Atatürk ölünceye kadar bu politika üzerindeydi. Velev ki zaten mesela Batı Trakya'nın elden çıkması çok şeydir, yani örnektir. Musul Kerkük meselesi, Hatay meselesinde efendim ne zaman Atatürk'ün talepleri ve Cumhuriyet'in talepleri olsun, Musul Misak-ı Milli diye içeride Kürt isyanları çıkmıştır. Yani Şeyh Said isyanları, Dersimisi bunlar. Dolayısıyla yani isyan edenler, devlete karşı çıkanlar Türkiye'de karşı çıkmış imajı olduğu için Türkçülük o kadroların en önemli argümanıydı. Nitekim o zamanki milli anlayışı, milliyetçilik anlayışı Türkçülük üzerinedir. Ama bu Türkçülük bir kafatasıcılık veyahut ırkçılık manasında değil. O kadronun içinde Türk kökenli, soydan gelmeyen birçok kimseler vardır. Yani çok bunlar saydılan. Önemli olan Türk devletinin birliğinde, menfaatinde, idealinde, ülküsünde bir araya gelmeyi Türk milliyetçiliği veyahut da özel adıyla Türkçülük deniliyordu. Bir kültür ve siyasi birlik manasında. Atatürk bunu böyle görmüş, o kadrolarını böyle anlamış ve böyle yorumlamışlardır. Ancak Atatürk'ün vefatından sonra Şevket Sürü Aydemir'in Kadro Harekatı kitabını okuyunca bunu çok yanacaksınız. Bir İsmet Paşa da dahil olmak üzere bir sosyalizm, bir Sovyet hayranlığı başlamış oldu. Halbuki Atatürk zamanında böyle akımlara izin yoktu ve bunlar tamamen karşıydı. Hatta Türk Sovyetler Birliği bünyesindeki
Türkiye devletlerinin, Türk devletlerinin işgal altında alınması, zulmedilmesi konusunda o tarihteki, yani Atatürk'ün sağlığındaki Türkiye Cumhuriyeti kadroları son derece rahatsız, sıkıntılıydı. Ama politika gereği olayı su yüzüne çıkarmıyorlardı. Ama Atatürk'ün alttan alta bir takım hazırlıklar ve elemanlar yetiştirdiğini çok net biliyorum. Ben bu şahıslardan birkaçında tanışmak fırsatı olmuştu 1970'li yıllarda. Şimdi Atatürk'ün vefatından sonra İsmet Paşa'nın kadro harekatında biraz daha böyle sosyalist ve devletçi bir yapıya gitmesi yapısı bir takım sıkıntılara vesile oldu. O sırada ikinci Cihan Harbi çıkınca Almanlar biraz ilerleyip de ön plana çıkınca Türkiye'deki bu milliyetçi Türkçülere sırtını sıvazlayan bir bürokrasi ve devlet kadrosu görüyoruz. Ama daha sonra iş tersine dönüp de Rusların, Almanların yenildiği söz konusu olunca bu sefer Rusya ile aramız açılmasın diye bu Türkçü, Turancı, Türk birliğini savunanlara karşı bir olumsuz tavırlar ve uygulamalar başladı. İşte bu grupların içinde o zaman gene bir tarih asistanı olan Rıza Nur'un da manevi evladım dediği Nihal Atsız, Hüseyin Nihal Atsız bir Türkçü dergi çıkarıyor, Orkun dergisi. Orada başbakan efendim olan efendim o tarihte mesela gerçekten kendisi de büyük Türkçü olan Şükrü Saracoğlu, yani bana sorarsanız Saracoğlu yani milliyetçiliği, Türkçülüğü, devletçiliği Nihal Atsız 10 katlar. Yani Mahmut Esat, Bozkurt, X'i bunlar hem cephede savaşmışlar, İsviçre'de tahsillerini bırakıp gelmişler. Batı efendim Ödemiş cephesinde, Aydın cephesinde çalışmış. Hem daha sonra da bu kişiler gelmişler Atatürk'ün yanına almışlar. Genç, dinamik ve bu Türk Cumhuriyeti'nin bir numaralı savunucusu Türkçü milliyetçi kimseler. Nihal Atsız buna mektup yazıyor. Ya diyor işte diyor falanca. Allah hepsine rahmet eylesin. İşte Hasan Ali Yücel'leri falan onları şikayet eder bir mektup yazıyor. Bir iki falan. Ondan sonra bu şey oluyor yani bir tahkikat konusu oluyor. Esasında yani bakarsan incir çekirdeğini doldurmayacak konu ama iş büyüyor. Efendim ondan sonra tutuklamalar başlıyor. Yani bunlar diyorlar Turancı, ırkçı bir örgüt kurmuştur işine geliyor. Yani bir Ergenekon havasına geliyor. Bir aşağı yukarı 24 kişi tutuklanıyor, yargılanıyor. Yani hapis cezaları alıyorlar. Ondan sonra bu hadiseler olunca 3 Mayıs 1944'te Ankara'da bir miting yapılıyor. İşte o mitingde bir çıkış, bir haykırış, yani siz nasıl olur da Türk milliyetçilerine, efendim Türkçülere böyle bir zulüm yaparsınız diye. Bunların da esas, yani o zaman tabii o önde gelen çok meşhur kişiler var. Alparslan Türkeş, Reha Oğuz Türkkan, Fethi Tevetoğlu, yani Şahir Orhan Göksel. Şimdi bunlar gerçekten o tarihte de çok bilinen, isim sahibi olan o zamana göre entelektüel kişiler. Bunların tabii tutuklu olması, tapuk denilen efendim zindanlar diyelim, yani işkence gibi, yani hücrelerde tutsak olmaları Sovyetler Birliği'ni yaranmak için, bak biz faşist, ırkçı, şöven duygulara sahip olan Türkçüleri ve Turancıları mahkemeti hapislere attık. Bu artık Ruslar savaşı kazandı. Onlara karşı bir efendim bayrak gösterme gibi bir hadiseye bürünmüş oldu. Esasında işin esası bu. Halbuki onların, o grupların hiçbirinin ne Alman Nazizm Partisi ile ne de şeyle efendim İtalyan Faşist Partisi hiçbir ilgileri olmaz. Zaten milliyetçilik başka bir devletin, milletin milliyetçiliğiyle barışmaz, çatışır. O internasyonel sosyalizmde vardır dayanışma. Milliyetçiler başka bir milletin milliyetçileriyle bir araya gelemez, çatışır. Yani onda o kesin, onu bilsinler. İşte bu şekilde
3 Mayıs 1944'teki o mitingin efendim, yıl dönümünde bunlar biz işte Atatürk'ün yolundan sapan bu İsmet Paşa hükümeti tek adama karşı bir başkaldırış. Atatürk'ün efendim Türkçülük konusunda, milliyetçilik konusundaki politikalarını devam ettirmeyen bu hükümete, Türkiye'yi bir sosyalist yapıya gönderen bu hükümete, emperyalist sosyaliste karşı bir başkaldırı, bir nümayiş gibi çıkan hadise artık her sene bir ufak kutlamaya geldi. Daha ziyade 1970'li yıllardan itibaren efendim kutlanır oldu. Daha ziyade bu MHP ve ülkücü kadroların civarında olan bir şeydir, kutlamadır. Bir halkta ziyade bu grupların bir entelektüel seviyede yapılan bir kutlama şeklinde esasında bu kutlamalarda efendim yani 1944 3 Mayıs 1944 olaylarının unutulmaması veyahut o kötü hatıraların efendim tekrar yaşanmaması mahiyetini arz ettiğini efendim hep konuşmalarda falan söylüyorlar. İşte bu 3 Mayıs Türkçüler Günü'nün esası budur. Yani özetle söyleyecek olursak Rusya'ya karşı bir bayrak gösterme. Biz Almanlardan yana değiliz. Bak hatta onun gibi Türkiye'de düşünen şövenist, ırkçı, efendim, Turancı insanları da tutukladık, mahkeme yapıyoruz demek için böyle bir uygulama yapıldığı konusunda bir fikir birliği mevcuttur. Bugün o şeyden efendim devlet suçladığı, mahkum ettiği fikriyat, zikriyat bugün devletin ana politikası oldu. Türk Birliği kurulması için, değil mi? Birçok teşkilatlar kuruldu. İşte Alfabe Birliği, Türk Devletleri Birliği, TİKA falan, değil mi? O nedenle hani dün başkaydı, bugün başka. Önemli olan konjüktürel politikalar uygulamak. İsmet Paşa da bu işin ustasıdır ve bunu bu şekilde oldu. Bugün de hani Türkçüler Günü apayrı bir mesele değildir. Zaman içerisinde bütün mahiyeti, özelliğini devam ettirme ihtimali var. Yani dolayısıyla bu Osmanlıcılıktan, İslamcılıktan sonra Osmanlı'daki Türkçülük hareketinin Cumhuriyet'te vücut bulmuş şeklidir. Atatürk'ten sonra bundan sapma olunca işte üç önde gelenler, Nihal Atsız'ın önderliğinde bir protesto, bir manifesto yayınlandı. Buna karşı hükümetin sert tedbirleriyle işte bu günlere gelinmiş oldu. Çünkü gerçekten de bunu Amerika istemez, NATO istemez. Nitekim 1999 senesine kadar Türkiye'yi tehdit eden unsurlar arasında Türk milliyetçiliği de yazılıydı. Yani Türk milliyetçiliği sanki Türkiye'yi tehdit eden bir hususmuş gibi Milli Siyaset Belgesi'nde yazılıydı ya. 1999'da kaldırıldı. Bunu o zaman Savunma Bakanı olan rahmetli emekli vali, benim de üstadım, çok muhterem büyüğüm, Allah rahmet eylesin, Çakmakoğlu efendim, Sabahattin Çakmakoğlu valimiz, o kaldırttırdı 1999 senesinde. Dolayısıyla Türk milliyetçiliğini memleket için tehdit kabul eden zihniyet maalesef 1944'te Ruslara yaranmak için yapılan eylemlerle biraz paralellik gösteriyor. Yani NATO'nun Gladion hoşuna gitsin diye yapılmış bir eylem gibi. Bu konunun işte 3 Mayıs meselesi ve Türkçüler meselesinin özeti bu. Sanırım maksat hasıl olur, anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi hal böyleyken şimdi bizim Aydın'ın en büyük ilçesi işte Nazilli ilçemizin efendim bugünlerde 6 Mayıs'ta bir etkinliği var. Ben de sosyal medyadan gördüm. Yetkili bir işi bilenleri sordum. Vallahi biz, benim de haberim yok, ben de öğrendim diyenler oldu olayı. Nedir dedi sorduğunuz zaman, efendim, bu biliyorsunuz Tatava şenlikleri yapılıyor Edirne'de. Birinci geleneksel Tatava şenlikleri Nazilli. Altına da yazmış Hıdır Ellez'i beraber kutlayalım falan diye. Ya şimdi ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şimdi getirdiler. Ben kendisini tanımam, belediye başkanını. Yani hiç yüzünü de görmedim, bir araya da gelmedim.
Ama memleketin bir insanı evladı olaraktan söyleyecek sözüm olması lazım. Yani bir festivalden ne çıkar dememek için söylüyorum. Ya desen ki oraya şu Tatava kelimesini koymasan, desen ki Hıdrellez şenliği yapıyorum, hiç kimse ağzını açıp bir şey söylemez. Sen şimdi Tatava deyince, bak ben sana şimdi Tatava'nın ne olduğunu anlatacağım. Belediye başkanı, sen bir doktorsun. Elbette ki kitap okuyacak zamanın, kendini, kültürünü geliştirecek zamanın olmamıştır. Sabah saat 8.30 hastane, 5.30 bırakıyor, akşama kadar 70 hasta. Elbette ki kendini geliştirecek gerekli kültürel etkinlikleri zamanında kazanamadığın için işte böyle cahil cühela işler yaparsın. Şimdi bak iyi dinle. Şimdi Hıdrellez çok pagan geleneği, bütün toplumlarda olan, bakın tekrar söylüyorum, pagan geleneği olan bir gelenektir. Gelenektir. Yani dini bir yönü yoktur. Bahar bayramı, baharın gelişiyle alakalı. Efendim, karada olanları yardım eden Hızır veya Hıdır, işte denizdekileri yardım eden Elyas'a, İlyas neyse, atlı efendim bir manevi varlıkların buluştuğu güne Hıdrellez deniliyor. Yani iki kelimenin ortasından çıkmış bir sentez. Hıdır, İlyas. İkisi birleşmiş, Hıdrellez olmuş. Ha bu coğrafi bölgelerde baharın gelişi olarak kutlanır. Ama eskiden mesela Osmanlı'da veya dünyada bahar kutlanmaz, yaz ve kış olurdu. O nedenle mesela yaz ayının başlangıcı olaraktan bu Hıdrellez gününü kabul ederlerdi. Yani böyle bir mitolojik bir geleneği vardır. Halbuki eski Türkler ise 21 Mart'ta kutlanan efendim o bizim Nevroz dediğimiz o günü kabul ederler. Bu da tabii coğrafyanın iklimsel koşullarına göre o bölgelerdeki çıkmış meselelerdir. Şimdi bu bizde İslamca şeyi efendim dan sonra bir çatışma olmadığı için, bir çelişki de olmadığı için bu Hıdrellez kutlamaları, baharın yazın gelişi ne olmuş? İşte insanlar pikniğe giderler, bazı şeye giderler, bahçesine, bahane giderler. Orada otururlar, eğlenirler. Nitekim bizim çocukluğumuzda da efendim böyle hemen şehrin yakınındaki bahçelere aileler gider, oralarda Hıdrellez kutlanırdı, işte yemekler yenirdi falan, ip atlanır, top oynanır falandı. Yani böyle bir geleneği var. Bu Balkan Osmanlı coğrafyasında bu olduğu için bütün Balkanlarda olsun efendim, farklı yerlerde olsun efendim, Azerbaycan'da, buralarda da bu kutlanır olmuş. Tamam, bunda bir itiraz yok. Hıdrellez Hıdrellez'dir. Şimdi ne yapmışlar? O pagan adetlerinden geçen adetler de olur. Efendim yok gül ağacının altına kağıt yazacaksın, dileğini yazacaksın falan. Bunlar hepsi de şey hocası, pagan adetleridir. Efendim yoksa bir dini bir mahiyeti yoktur bunlar. Gelenektir işte, arzu istek falan. Şimdi tamam, bunda bir sorun yok. Peki Tatava ne? Şimdi gelelim Tatava'ya. Şimdi Tatava Ortodoksların, Hristiyan Ortodoksların oruca girmeden önce, yani kendi onların paskalyalarından önce, yani yemeli, içmeli, eğlenceli dünyaya veda gecesi gibi yaptıkları bir eğlence günü. Eğlence yapıyorlar. Hani şeylerde yapıyorlar ya, düğünlerde şimdi moda oldu. Bekarlığa veda partisi gibi. Onlar da işte yemeye, içmeye, çünkü onlar bir oruca girecekler, bir eğlence yapıyorlar. Bir son gün, bir veda partisi gibi eğlence düzenliyorlar işte. Yiyorlar, içiyorlar sabaha kadar, efendim oruç zamanına kadar kıyafetlerini değiştiriyorlar falan, bir sürü şeyler yapıyorlar. Bu Ortodokslarda bu şekilde bir kutlama şekline dönüşmüş. Şimdi bu Hristiyan takvimine göre bu Paskalya şeyi değiştiği için 3 gün, 5 gün, 1 hafta farklılıkla olabiliyor. Sabit bir tarafı yok. Şimdi bu kutlamaları Osmanlı coğrafyasındaki Ortodokslar yapıyor. Yani bugün sınırları içinde olan o zamandaki Yunanistan, efendim Bulgaristan, Trakya falan, bu bilhassa adalar, bunlar kutluyorlar. Böyle bir adet var bunlarda işte. Yumurta boyuyorlar falan, böyle bir şeyler yapıyorlar. Bunun da en merkezi İstanbul'da
iki büyük merkez var. Rumların tam böyle %99 oldu. Bugünkü Kurtuluş semti dediğimiz, o zaman da onlara ne deniyordu? Tatava köyü deniyordu. Tatava köyü orası. Şimdi Tatava köyünde bu şenlikler, etraftan da bakmaya, seyretmeye gelenler oluyor. Ya işte bunlar böyle böyle eğlence, müzik, şu bu, yeme içme, bir festival gibi. Şimdi İstanbul'un diğer efendim Rum köylerinde, Ortodoks köylerinde de yapılıyor ama en şatafatlısı, en nüfusu çok olduğu için bu Tatava köyünde. Yani bugünkü Kurtuluş semti. Yani İstanbul'u bilenler bilirler. Orada. Hala da en çok Ortodoks'un olduğu bölge orasıdır zannederim. Halbuki İstanbul'un çeşitli köylerinde, Marki'de, yani Bakırköy'de, orada burada, ama onda biraz daha küçük çaplı oluyor. Yani, o nedenle o bu etrafa bakmaya geliyorlar, ediyorlar ve bu gelenek oluyor. Bu Bulgaristan'da da oluyor, Edirne'de de oluyor, Tekir Trakya'da da oluyor, efendim, Selanik'te de bu eğlenceler yapılıyor. Yani bizde nasıl mesela Kurban Bayramı bütün İslam aleminde oluyor, bu Ortodoks aleminde de böyle bir uygulama var. Şimdi bu iş mesela orada olunca bu Tatava şenlikleri adı altında, çünkü en zirve noktası orası, o şekilde yapılmaya başlanmış ve İstanbul'da da Rum nüfus azalınca bu şenlikler İstanbul'a yapılmıyor. Edirne'de ortaya çıkmış. Neden? Çünkü mübadelede olsun, daha önce olsun, Edirne'den gelen kendilerini Roman vatandaşı diyen kimseler bu adeti de getirmişler. Zaten ellerinde çalgı çengi bol. Bir şeyde, bu şeyde efendim, Paskalya öncesi bu adetli burada biz devam ettirelim diyorlar. Belki de kendileri de o Ortodoks dini mensuplarıdır. Bilmiyoruz. Yani Edirne'de yaşıyor da illa Müslüman diyecek değiliz. Ve bu şekilde yapılıyor işte eğlence. Herkes de gidiyor efendim Edirne'de bunları seyretmeye gidiyor. Hem bir gezi yapıyor, ediyor efendim, havalar güzel. İşte bu Tatava şenlikleri diye, geleneksel diye çıkıyor. Şimdi sen bizim aklı evvel Nazilli Belediyesi. Ulan senin Tatava ile ne alakan var? De ki Hıdrellez şenlikleri de anladım. Tatava ne? Bu memlekette Ortodoks Rum mu var ki sen onlara bir Tatava şenliği düzenliyorsun? Bir de geleneksel, birinci geleneksel diyor Tatava. Ulan birinci senesi yapılan şey geleneksel olur mu? Akılsız, kültürsüz adamlar. Ki Nazilli tarihine baktığın zaman, bak iyi öğren, Temmuz 1, Eylül ve Kasım ayında 3 tane kongre yaptılar. Bütün Ege bölgesindeki Yunan işgaline karşı ilk Milli Kuvayi Hareketi'ni başlattılar. Çünkü sivil harekettir. Erzurum'daki Müdafaa-i Hukuk Kongresi ile X'i birleştiler. Sivas Kongresi'ni yaptılar. Bunu yapan Nazilli'dir. Sen şimdi böyle bir kültür, kutlama gereken konular varken kalkmışın Hristiyanların, Çingenelerin, Romanların, kimlerin yaptıkları efendim bir çalgı çengi işini Hıdrellez diye milleti yutturmaya çalışıyorsun. Ya siz ne akıllı adamlarsınız ya. Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz? Ama değil. Sizin kafanızda bu. Seferihisar'ın bir belediye başkanı vardı geçen dönem. İyon şehirleri bir toplantısı diye toplantılar yapıyordu, festivaller yapıyordu. Sen de tantana çıkarmışsın, Ortodoks bayramını Nazilli'de kutluyorsun. Sen hangi akıllanca belediye başkanlığı yapıyorsun ya? Sen şu Nazilli'nin köplerini topla önce bir. Bütün ova, bütün dere kenarları moloz ve çöp dolu. İstiyorsan sizi gösterebilirim. Reji bir göster bakayım o şeyleri, çöpleri. Bak bütün ova böyle. Göster öteki resimleri de görsünler. Tabii mi? Sen belediye başkanı, sen bunlarla uğraşman lazım. Bak bütün tarlaların içi böyle dolu. Bak ben bunları çekerken şey bitti yani. Kaç tane çektim bilmiyorum. Adım başı bütün ova de böyle. Sen bunlarla uğraş. Senin ne işin var Ortodoks bayramıyla efendim kalkıp da Çingene bayramıyla Nazilli'de bu festival yapmayı düşünüyorsun? İşte kültürsüz, iş bilmeyen adamlar başınıza geçerse öyledir. Ne demişler? Acemi berbere tıraş olan cebinde pamuk taşısın diye. Böyle acemi adamları belediye başkanı seçiyorlar. Memleketi idare et diyorlar. Ondan sonra vatandaş pamuğu cebinde dolaşıyor. Nazilli de bunlardan bir tanesi. Şimdi ben bunu
kınıyorum, protesto ediyorum. Bu yanlıştan dönmelerini tavsiye ediyorum. 6 Mayıs'ta sen Hıdrellez şenliği yap. Ama o dediğim Ortodoks şenlikleri olan ismi efendim o şekilde bilinen Tatava kelimesini ortadan kaldır ki onlara keyif ve zevk bahşetme. Ortodokslara keyif bahşetme. Onun için belediye başkanı, senin iyi bir adam olduğunu duyuyorum, biliyorum. Ama seni böyle bir hataya düşüren sebep nedir onu da bilmiyorum. Bu hatanı düzeltirsen memnun olurum. Ben de bir Nazilli evladı olaraktan Nazilli'nin Tatava ile anılmasından rahatsız oluyorum. Nazilli'nin tarihini eğer sen yapacaksan gel ben sana öğreteyim. Bak Nazilli kongreleri Cumhuriyet'in temelinde, Cumhuriyet'in kurulmasında milli kurtuluşun 4 tane bacağı varsa o bacağın bir tanesi Nazilli ve çevresidir. O kongreleri yapıp toplamak, Milli Kuvayi Hareketi'ni başlatmak, sivil hareketini başlatmak kolay bir iş değil. Sen bunları kutla, bunları öğret yeni nesillere. Kalkıp da Hristiyan Ortodoks adetlerini, Kingen adetlerine niye sen vatandaşların önüne düşüp de bunları yapıyorsun? Onun için inşallah bu sözlerim kulağına gider de hatasını düzeltir. Ben ona bir büyüğü abisi olaraktan ne yanlışı var düzeltmesi için gerekir. Hata düzeltilir. Yani bilmeden yapılmıştır. Düzeltme imkanı var. Daha bunu Tatava kelimesini kaldır. Ne yaparsan yap. Çünkü bu onları kastediyor. Yani o onu kasteder. Ortodoks bayramını kasteder. Tekrar altını çizerek söylüyorum. O nedenle biraz insanı heyecanlandıran bir konu. Çünkü neye heyecanlanmayalım ya? Bu böyle bir şey mi olur yani? Tahammül edilecek bir şey değil. Bizim açımızdan, kültür açısından, milli düşünenler açısından bu cumhuriyeti savunucusu olan insanlar açısından böyle şeyler hassas noktadır, kırmızı çizgidir. O nedenle tekrar ikaz ediyorum. İnşallah belediye bu yanlışını düzeltir. Bir daha da böyle hatalar yapmaz, araştırır, öğrenir. Bu şekilde zor duruma düşmez diye düşünüyorum. Bu vesileyle programı bitirirken hepinize sağlık ve esenlikler dilerim.

0: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15.00.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak.

0: Gücünüze güç katar.
1: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge Gazetesi ile en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ja, Agnes, het is gewoon niet, dat gaat heel stom zijn. Als je iets tegen me gooit, weet je niet. Ben bana rindik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Metkasam, besi hayvanlarını da atıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayası can. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedik. Efendim, ben şiir sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çok doldum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiysen, sakın ol evi gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Ya da evde görürle yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta geceleri sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım, dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe de haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırmam, telaş etmem. Hemen parıksımen, ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efem et başı çiftleri. Çiftler şiften doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Baş. Hadi otur, otur, otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen hadi durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Diye bakayım buna. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor.

0: 1 tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası. Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Ja, vraag les. Ze zonnetje, dat gaat heel soms weg. Als je iets in me gooit, weet je niet. Ben onder een rindik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içini biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efe Metkasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidinler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor? Ev gelmedik. Efe Mehmet, ben şiir sucuktan gelip yedir. Ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelloş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çocuk da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yersen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Tebe oldu görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çinidi deksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk yemeden uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğüne de haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebeleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeylerin altınları nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hem ben parikliyim. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlıyor sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemet başı tüpleri. Süper şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş. Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
3: Hadi hayır işine.
4: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurtdışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
5: Biliyorsun değil mi?
6: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
7: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
8: yapmamız gereken
9: aramak yerine önce mesaj atmak.
7: Örneğin
9: internet destekli uygulamalar üzerinden
7: bir acil durum grubu kurabiliriz.
9: Böylece afet anında
8: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
7: Arama ihtiyacı hissederseniz de
9: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
7: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
8: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
6: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
7: önce mesaj.

Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç Yaya üst geçidinde feci bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre 24 yaşındaki Seymen Göciz üst geçitteki asansöre binmek isterken asansör ile dış kaplama arasında sıkıştı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla genç bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Göciz'in cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında yayaya yol vermek için yavaşlayan otomobile motosiklet arkadan çarptı. Kaza Bahçeli Evler Mahallesi Şehit Şekip Erdem Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşa yol vermek amacıyla yavaşladı. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet önündeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde üst geçit asansöründe mahsur kalan vatandaş için ekiplerin kurtarma çalışması yürüttüğü sırada trafik kazası meydana geldi. Mimar Sinan Caddesi üzerindeki Hüseyin Genç üst geçidi yakınında seyir halinde olan iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerde bulunan iki kişi yere savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı. Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yere savrularak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Kayseri'nin Koca Sinan ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi tepelik alanda tüfekle intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay Oyma Ağaç Mahallesi Gümüşsade Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Murat K. arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesajlar gönderdi. Mesajların ardından daha önce birlikte vakit geçirdikleri bölgeye giden arkadaşı Murat K.'yı tüfekle başından vurulmuş halde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Murat K'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken olay yerinde inceleme yaptı. Murat K'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çam ormanları ile çevrili bölgede gece saatlerinde yakılan ateş büyük yangın riski oluşturdu. Akçova Yeşil Yurt yolu üzerindeki tepede kimliği belirsiz kişilerce yakıldığı belirlenen ateşlerin söndürülmeden bırakıldığı tespit edildi.

0: Sabah saatlerinde bölgede dumanların devam ettiği görülürken çevrede çok sayıda şişe ve cam kırığı bulundu. Yetkililer orman yangınlarına karşı vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyararak küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı.
1: Vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasına, kimse yiyip içmeyin demiyor. Bu konuda yaktıkları ateşi söndürmeleri, hele hele bunun bir hafta sonra bu otlarımız kuruduğu zaman alev topuna dönecektir. Ormanımızı koruyalım, sevelim. Hak çocuğumuz, ha ormanımız. Orman olmayan, yeşillik olmayan yerde hayat olmaz. Lütfen bu şekilde ateş yakıp da bırakanlar bırakmasınlar, söndersinler ateşine. Kimse onu kimseye eğlenmeyin demiyor, yiyip içmeyin demiyor ama dikkatli olalım lütfen.
0: Afyonkarahisar'ın Boyvadin ilçesine bağlı Kemerkaya bölgesinde meydana gelen heyelan, 7 Kapı Tabiat Parkı yolunu ulaşıma kapattı. Son günlerde etkili olan yoğun yağış ve eriyen kar sularının ardından yamaçta büyük çapta toprak kayması yaşandı. Heyelan sırasında yoldan kopan toprak ve kaya parçaları tabiat parkına ulaşımı sağlayan güzergaha sürüklendi. Yolun büyük bölümünün kapanması nedeniyle araçlar geçemedi. Bölgeye gitmek isteyen vatandaşlar geri dönmek zorunda kalırken olay çevrede endişeye neden oldu. Yetkililerin bölgede inceleme başlattığı öğrenilirken yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılması bekleniyor. Kütahya Kent Park Aileler Yarışıyor temalı oryantrik müsabakasına ev sahipliği yaptı. Ebeveynler ve çocukları harita yardımıyla parkur üzerindeki hedefleri bulmak için kıyasıya yarıştı. Minikler, küçükler ve yıldızlar olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada aileler doğal parkurda en kısa sürede kontrol noktalarına ulaşmaya çalıştı. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışmanın en dikkat çeken anları ailelerin el ele tutuşarak bitiş çizgisine ulaştığı anlar oldu. Katılımcılar birlikte hareket etmenin yarışmayı daha keyifli hale getirdiğini ifade etti.
2: Annemle yardım etti bana.
3: Harita bendeydi ama Esa yoldaydı. Ben yönlendirdim, o önden koşturdu. Hızımızı ve yönlerimizi birleştirdik. Birinciliğimizi aldık. Oğlum Faruk Ege Duran, ben Emine Duran. Tavşan'dan katılıyoruz. Orientliğe
2: kaç senedir?
3: 3-4 senedir katılıyoruz. O etkinliği düzenleyenlere, hocalarımıza çok teşekkür ederiz.
0: Etkinlik, dereceye giren ailelere ödüllerinin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
4: Son yılların en uzun ve serin kış mevsimlerinden birinin yaşandığı Ege bölgesinde hava sıcaklıklarının normale dönmesiyle birlikte deniz sezonu açıldı.
5: Deniz, erken ya. Peki soğuk musun? Nasıl?
6: Tam kulağımda şu an.
5: Nereden geldin?
6: Torbuk.
4: Hafta sonu sıcaklıkların 30 dereceye kadar yükselmesini fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti. Özellikle Kuşadası sahilinde yoğunluk yaşanırken birçok kişi aylar sonra denizle buluştu. Çocuklar sıcak havanın etkisiyle denize girerek yüzmenin keyfini yaşarken bazı vatandaşlar da sahil boyunca yürüyüş yapmayı tercih etti. Deniz suyu sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü bölgede güneşli havayı değerlendiren aileler parklarda ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi. Ege kıyılarında hareketliliğin önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte daha da yoğunlaşması bekleniyor.
0: Yıllardır kaliteli hizmeti ve zengin menüsüyle dikkat çeken Güldeste Lokantası 17. kuruluş yılına özel kampanya başlattı. Nazilli Otogar Şubesi'nde geçerli kampanya kapsamında tüm ürünlerde %20 indirim uygulanıyor. Yaklaşık 5 yıldır Güldeste ailesinde görev yaptığını belirten Hülya Kurnaz, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
7: 17. yılımıza özel Nazilli Güldeste Otogar Şubemizde tüm ürünlerde geçerli %20 indirimimiz mevcut.
0: Kurnaz, Otogar Şubesinde yöresel lezzetlerden et yemeklerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını ifade etti.
7: Yine Aydın Merkez Şubemizde olmak üzere aynı şekilde yuvarlamamız, yöresel yemeğimiz mevcut. Yoğurt da tavsiye ederim. Yağlamamız mevcut. Kuzu ince, kuzu gerdan, yani et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar tavuk yemeklerine dahil tüm her şeyi bulabilirsiniz. Gönlünüzce hepsi var yani.
0: Menüde özellikle yuvarlama, yağlama, kuzu tandır, tavuk yemekleri, sebze yemekleri, tatlılar ve meze çeşitlerinin ön plana çıktığını belirten Kurnaz, tüm ürünlerde kampanyanın geçerli olduğunu dile getirdi.
7: Tatlılarımız, meze çeşitlerimiz soğuk olarak dolapta, hepsini çok rahat bulabilirsiniz. Hepsinde geçerli %20 indirimimiz mevcut.
0: Nazilli Otogarı'nın hemen karşısında hizmet veren Güldeste Lokantası'nın hafta içi ve cumartesi günleri açık olduğunu söyleyen Kurnaz, vatandaşları hem lezzetli yemekleri tatmaya hem de indirim fırsatından yararlanmaya davet etti.
7: Nazilli Otogarı'nı bilen herkes bilir zaten. Direkt olarak karşısında Güldeste Lokantası diye orada mevcut, hepiniz bulabilirsiniz. Hafta içi cumartesi dahil olmak üzere tüm günler açız, sadece pazar hariç. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Manisa'nın Demirci ilçesinde gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine ev sahipliği yapacak olan Modern Gençlik Merkezi projesinde ilk adım atıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve inşaat takibi Demirci Belediyesi'nce yürütülen yeni gençlik merkezi, Akıncılar Mahallesi Ahmet Çark Caddesi üzerindeki eski KYK lojmanının bulunduğu alanda yükseliyor. Temel demirlerinin bağlanmasının ardından 108 ton demir kullanılarak gerçekleştirilen ilk beton dökümüyle birlikte inşaat çalışmaları hız kazandı.

0: İki katlı olarak projelendirilen ve modern mimarisiyle dikkat çeken merkezin 2027 yılının başında hizmete girmesi hedefleniyor. Gençlerin eğitimden sanata, spordan eğlenceye kadar pek çok ihtiyacına cevap verecek şekilde tasarlanan dev tesis bünyesinde etüt salonları, bilgisayar ve müzik sınıfları, sanat atölyeleri, spor salonu, çok amaçlı salon ve bir kafeterya yer alacak. İnşaat sürecini yakından takip eden Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, ilçeye modern bir eser kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını, gençlerimizin sanatsal, kültürel ve sportif anlamda kendilerini geliştirebilecekleri güvenli ve modern bir alan inşa ediyoruz. Eski KYK lojmanı alanını bu değerli projeyle yeniden canlandırıyoruz. Hedefimiz 2027 yılı başında bu tesisi gençlerimizin hizmetine sunmaktır. İlçemize ve gençliğimize hayırlı olmasını diliyorum şeklinde konuştu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Demirci Gençlik Merkezi, bölgedeki gençlerin sosyal gelişimine katkı sağlayan ve güvenli vakit geçirebilecekleri temel bir merkez haline gelecek. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde lösemi nedeniyle hayatını kaybeden emekli öğretmen Bilge Altan anısına düzenlenen Kökten Hayata Şenliği'nde vatandaşlar bağış için yoğun ilgi gösterdi.
1: Geçen sene lösemiden kaybetmiş olduğumuz annemizin anısına Kökten Hayata Şenliği'ni düzenledik. Projemiz Kökten Hayata adını annemden bana hatıra kalan Yaşam Ağacı Kolyesi'nden alıyor. Annemin hastalığı sürecinde kök hücre bağışının önemini ve donör bulmanın ne kadar zor olduğunu bizzat yaşadık. Bu yüzden kök hücre bağışı ile alakalı doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve kök hücre bağışçı sayısını arttırmak için bu etkinliği düzenledik. 2 gün boyunca gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliklerin tamamında kök hücre bağışının koldan yapılan bir işlem olduğunu, cerrahi bir müdahale gerektirmediğini ve verilen kök hücrelerin 3-4 hafta içerisinde yenilenebildiğini herkese anlatmaya çalıştık. Lösemili hastalar için çoğunlukla tek seçenek olan kök hücre naklinde bağışçı sayısını arttırmak çok önemlidir. Bu nedenle 18-35 yaş aralığındaki herkesi kök hücre bağışçısı olmak üzere davet ediyoruz. Bu etkinliğimizle şehrimizde güzel bir farkındalık yaratarak kök hücre bağışçı sayısını arttırdık. Bu etkinlikle annesiz geçirdiğim ilk anneler gününde anneme çok güzel ve anlamlı bir hediye verdim.
0: Alaşehir Belediyesi, Türk Kızılay Alaşehir Şubesi ve Altan Ailesi İşbirliği ile Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 2 gün boyunca kök hücre ve kan bağışı toplandı.
2: Kan bağışı ve kök hücre bağışı yapmaya geldim. Çok kısa bir işlem zaten, 10 dakika içinde bitiyor. Bu gerçekten aslında bir sorumluluk olmalı. Yani zaten bir insan bir sefer bağışlayabilir, bir daha bağışlayamıyormuş. Bunu da burada öğrenmiş oldum. Bağış yapalım, kesinlikle hayat kurtaralım, başkalarının hayatına dokunalım.
3: Sizin başınıza gelmeden siz de kan verin. İnsan başına gelir değil, gelmeden önce düşünün. Çünkü lösemide kan kendini yenilemediği için başka birisindeki alınan sallık kök hücre ile yenilediği için lütfen siz de bir hayat kurtarın, kök hücreye destek olun, kök hücreye verin. Kan verdiğim için, hayat kurtardığım için çok mutluyum.
0: Etkinlikte çocuklar için oyun alanları, atölyeler ve halk oyunları gösterileri de yer aldı. Katılımcılara bağışın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
4: İşte 3 tüp kan deyip geçmeyeceğiz, vereceğiz. Çünkü bizim 3 tüp kanımız bir gün gelecek, bir kişiye hayat olacak, onu ayakta tutacak. Elimizde bu veriler olduğu zaman biz de birinin nefesine nefes olmak için buradayız. 3 tüp kan verin. Kök hücrelerinizin kayıtları elimizde bulunsun.
0: Yetkililer şenlik boyunca toplam 116 kök hücre ve 116 kan bağışı alındığını açıkladı. Bağışların lösemili hastalar için büyük önem taşıdığı vurgulandı.
5: Türk Kızılay Alaşehir Şubesi olarak 9-10 Mayıs tarihleri arasında düzenlemiş olduğumuz Kökten Hayata Şenliğimize vatandaşlarımız çok büyük ilgi gösterdi. Yapmış olduğumuz bu etkinlikte kök hücre bağışının ve kan bağışının ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza anlattık. Etkinlikte farkındalık oluşturarak 2 gün boyunca vatandaşlarımızdan 116 kök hücre bağışı, 116 kan bağışı almış bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdiği ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerimizi yıl boyunca yapmaya devam edeceğiz. Alaşehir halkımızı bağışta bulunmaya davet ediyoruz. Bilgi öğretmenimizin anısına düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte kan bağışının yanında 18-35 yaş arasındaki tüm vatandaşlarımızı kök hücre bağışına da davet ediyoruz.
0: Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında Alaşehir'in Kilik Mahallesi'nde fide dağıtım töreni düzenlendi. Programda üreticilere 100 bin domates, 100 bin biber ve 100 bin patlıcan fidesi olmak üzere toplam 300 bin yerli sebze fidesi dağıtıldı. Bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun yerel çeşitlerden seçilen fidelerle hem üretimin artırılması hem de yerli tohumların korunması hedeflendi. Törene katılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Alaşehir Belediye Başkanı mahalle girişinde traktör konvoyları ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.

0: Alaşehir Belediye Başkanı, yerel üreticilerin korunmasının gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirterek üreticilere tohumların çoğaltılması çağrısında bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise kırsal kalkınmaya yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.
1: Sağ olsun Alaşehir Belediye'mizle beraber kırsala çok önem veriyoruz. Kooperatiflere destek oluyoruz. Sulama boruları veriyoruz. Sondajlara çıkıyoruz. Ziraat odalarında iş materyalleri veriyoruz. Çiftçi kullansın, ücretsiz kullansın diye. Bugün de çok güzel bir kampanyamız var. 10 bin çiftçimize, bunların çoğu kadınlardan oluşan 10 bin köylümüze toplam 300 bin fide dağıtacağız. Bu fidelerin içinde domates, biber, patlıcan var. Her bir pakette 10'ar tane var. İnşallah sizler de bunları çoğaltırsınız. Bundan güzel ürünler elde edersiniz. Yaz boyu bu işten geri elde edersiniz. Elde ettikçe de bizi hatırlarsınız.
0: Programın ardından başkanlar vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve pazar yerini ziyaret etti.
2: Kolay gelsin. Nasılsınız?
0: Manisa'nın Demirci ilçesinde her hafta kurulan ikinci el otopazarı bu hafta nostaljik araçların sergilendiği bir etkinliğe dönüştü. ...1976 model Land Rover Jeep ile 1973 model Murat 124 gibi klasik araçlar pazara gelen vatandaşların yoğun ilgisini çekti.
3: Otopazarı olarak güzel bir otopazarı açıldı. Bu pazar ekonomik olarak bölgemize çok faydalı oldu. Belediye Başkanımız Erkan Karay'a bu hizmet için teşekkür ederiz. Demirci Otopazarı'na biz de aracımızı getirdiğimiz. Aracımız 76 model, ilk sahibinden 11 bin kilometrede. 4 çeker araçtır. Aracımızda hata kusur yoktur. Çürük kaza bela yoktur. Koleksiyonluk bir araçtır.
0: Orijinalliğini koruyan araçlar alıcı ve satıcıların dikkatini topladı. Çevre, il ve ilçelerden gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk pazarda hareketlilik oluşturdu.
4: Nasılsın?
5: İyi olur.
4: Abi nasıl nostaljimiz?
5: Abi aracımız 1976 model Land Rover. Her şeyde orijinal. Sadece dıştan bir incecik bir...
0: Hem klasik hem de modern araçların yer aldığı pazarda sıkı pazarlıklar yaşandı. Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, pazarın bölge ekonomisine katkı sağladığını ve ilçe için önemli bir ticaret merkezi haline geldiğini ifade etti. Safra kesesi ameliyatı sayılarında belirgin artış görüldü. Geçen yılın ilk 3 ayında 3300 olan ameliyat sayısı bu yıl aynı dönemde 4700'e yükseldi. Uzman doktor Hakan Varol artışın yaklaşık %33 seviyesinde olduğunu belirterek safra kesesi ameliyatlarının genel cerrahide en sık yapılan operasyonlar arasında yer aldığını söyledi.
6: Safra kesesi ameliyatları genel cerrahlarımızın en fazla yaptığı ameliyatlar arasında yer almaktadır. Geçen yılın ilk 3 ayında hastanemizde yapılan toplam ameliyat sayısı 3300 iken bu yılın aynı döneminde ameliyat sayımız 4700'lere çıkmaktadır toplam ameliyat sayısı. A, B, C gruplarında hepsinde önemli miktarda artış bulunmaktadır. Oran olarak da %33 bir artış yaşanmıştır.
0: Varol, hastalığın tanısının ultrasonla kolay konulabildiğini ve ameliyatların genellikle kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini ifade etti.
6: Ultrason ile tanı konulması kolay olduğu için hastalarımız tanıdan sonra cerraha çok kısa sürede başvurmakta, cerrahlarımız da kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatlarını yapmaktadır. Son dönemde safra kesesi rahatsızlıklarıyla ilgili artışların nedenleri arasında ise immobil, hareketsiz yaşam, beslenme düzeninin bozulması, öğünlerin bazen geceye kayması, beslenme alışkanlıklarının bozuk olmasını gösterebiliriz.
0: Artışın nedenleri arasında hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, düzensiz öğünler ve gece yeme alışkanlıklarının bulunduğunu belirten Varol, vatandaşlara düzenli spor ve sağlıklı beslenme uyarısında bulundu.
6: Özellikle yaşam tarzı değişikliği, hastalıklardan uzak kalma konusunda yapabileceğimiz ilk şey, ilk önce rahatsızlanmamayı, hastalanmamayı, sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunun için de düzenli bir spor, beslenme düzeni, bunlar çok önemli. Artık imkanlar çok yerinde. Vatandaşımız hastaneye ulaşımı çok rahat. Ama burada en önemlisi bağımlılıklardan uzak durmak. Sigaradan, alkolden, bunlardan uzak durmak ve en önemlisi de beslenme düzenini düzenli bir şekilde devam ettirmek.
7: Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uçurtma Festivali, tarihi Değirmenler Tepesi'nde renkli görüntülere sahne oldu. Sabah saatlerinde başlayan etkinliğe binlerce kişi katıldı. Festival boyunca dans gösterileri, halk oyunları, müzik dinletileri ve sahne performansları gerçekleştirildi.

0: çocuklar için oluşturulan etkinlik alanlarında uçurtma atölyeleri ve yarışmalar düzenlenirken katılımcılara çeşitli ikramlar da bulunuldu. Gökyüzünün rengarenk uçurtmalarla kaplandığı festivalde aileler çocukları ile birlikte keyifli vakit geçirdi.
1: Gelir her sene bir okula kalıyor. Bu sene Cahide Özbezdeci okuluna kalıyor. Uçurtmalarımızın satışından. Onun dışında burada her şey bedava. Yani yeme içme her şeyimiz ikram oluyor. Bu sene su tasarrufu konulu yarışma yaptık. Gördüğünüz gibi az önce 7 tane bisiklet İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü nezdinde 7 tane bisikleti burada dağıttık çocuklarımıza. Su tasarrufu çok önemli bizim için.
0: Yarışmalarda dereceye giren çocuklara bisiklet hediye edilirken etkinlikte elde edilen bazı gelirlerin okul yararına kullanılacağı belirtildi.
2: Anneler Günü'nü kutluyorum. Bu güzel günde bizi buluşturan Miyas Hanım ve ekip arkadaşlarına, gerçekten çocuklarınızla bir arada burada olmanızı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
0: Festivale katılan sporcular ve sanatçılar da çocuklarla bir araya gelerek etkinliğe renk kattı. Çocuklar uçurtma uçurmanın ve çeşitli aktivitelerin tadını çıkartırken aileler de festival alanında müzik eşliğinde vakit geçirdi.

0: geldim buraya. Anneler günü diye. Bakalım şimdi daha ilk defa deneyeceğiz. Uçurmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz.
1: Nasıl vakit geçiriyorsunuz?
0: Vallahi güzel. Şimdi işte biraz önce konser vardı. Hala devam ediyor. Onu dinledik biraz. Ev alanda dolaştık. Şimdi de uçurmaya geldik.
2: Organizasyon yetkilileri festivale gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını ifade ederek etkinliğin Bodrum'da geleneksel hale gelmeye başladığını belirtti.
3: Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali 3 gün boyunca renkli etkinliklere sahne oldu.

Festival kapsamında Yunanistan'ın Kos, Patmos, Lipsi ve Leros adalarından gelen belediye başkanları ve heyetler Bodrum'da karşılandı. Etkinlikte folklor gösterileri, kortej yürüyüşleri, konserler ve kültürel sunumlar yer aldı.

0: Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandilinci, festivalin iki yaka arasında dostluk ve kültürel bağları güçlendirdiğini ifade etti.
1: Dün de bugün de kültürlerimizin, değerlerimizin, gelenek göreneklerimizin ne kadar ortak olduğunu, bir bütün olduğunu gördük. Ve bundan sonra da yine aynı şekilde karşı kıyının iki dost ve arkadaş şehirleri olarak bu dostluğu, bu barışı, bu güzellikleri Bodrum'dan, Ege'den, dünyanın her yerine gösteriyor olacağız.
0: 3 gün süren festival, konserler, halk dansları, söyleşiler ve sergilerle sona erdi. Etkinlik, Türkiye ile Yunanistan arasında kültürel etkileşimi artırarak dostluk mesajlarıyla tamamlandı.
2: Aradığımızda iki kişiydik ama şimdi görüyorum ki özellikle Dodakales'in çok önemli belediye başkanları da bugün ve Sayın Başkonsolosumuz, tabii en önemlisi Sayın Başkonsolosumuz da bugün aramızda ve artık bu festivali yüzlerce yıl devam edecek bir dostluk kardeşlik köprüsü olarak tescil ettik diyebilirim.
0: Denizli'nin yetiştirdiği önemli halk müziği sanatçılarından Altan Göker, ilerleyen yaşına rağmen sanat yaşamını sürdürmeye devam ediyor. 88 yaşındaki usta sanatçı, elindeki curasıyla türkü geleneğini genç kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

0: Emekli ziraat mühendisi olan Göker, yıllardır halk müziğine gönül verdiğini belirterek sanattan hiçbir zaman kopmadığını ifade etti.
1: İlk işim söz almak oldu.
2: Evet.
1: Ondan sonra zaten çalıyordu şeyle. Talip'le çalıyordu. Talip çalıyordu da. Şimdi biz 77'nin şeysi, Talip Bezenden'den benden bir sene geri Aşkan'dı vardı. O, ben burada okudum. O Aşkan'da okudu. Şey olurdu. Konserimiz olurdu. Talip çalardı. Biz şey yapardık. Erkekli kızı şey yapardık.
0: Sanat hayatına ilişkin anıları da paylaşan Göker, Denizli'nin önemli sanatçılarından Talip Özkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu söyledi. Ayrıca 1990'lı yıllarda Denizli Belediye Konservatuarı bünyesinde TRT sanatçılarıyla çeşitli çalışmalarda da yer aldığını aktardı.
1: Ama bir türkümüz vardı şeyde. Şeyi... Çok güzeldi ama. Ya orada artık şeye yani şey başladı. Unutuyorum. Benim çocuklarım var. İki oğlan var. İşte onlar uğraşıyorlar. Çalıyorlar şeyler.
0: Türkülere olan bağlılığıyla gençlere örnek olan Altan Göker, sanattan kopmayın çağrısında bulunarak kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Esot Genel Müdürlüğü'nde otobüs şoförü olarak çalışan Zehrin Tuncay Karadavut, anneler gününde çocuklarından gelen sürprizle duygusal anlar yaşadı. Bir yaşındaki Karadavut, Buca'daki Papatya durağına yanaştığında ilkokul 1. sınıfa giden 4 çocuklarıyla karşılaştı. Ellerinde çiçeklerle annelerini bekleyen Kumsal, Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer otobüse binerek annelerine sarıldı.

0: otobüs kullanmayı çocukluğundan beri sevdiğini belirten Kara Davut, trafikte hem kendi güvenliğini hem de yolcuların güvenliğini düşündüğünü ifade etti.
1: Hazırlıksız yakalandım yani. Çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Heyecanlı bir gün. Çok güzel. Anneler günü. Anneyi anlamak için anne olmak gerekiyormuş. Yaradan bana bir değil dört tane verdi. İşimiz zevkli de bir o kadar da yoruculuğu var. Çocukluğumdan beri de araba kullanıyorum. Ve çocuklarımı da öğretmeye başladık yavaş yavaş. Babasıyla birlikte motor sürüyorlar. Sonuçta trafikteyiz. Kendi ve sonra yolcularımın güvenliğini düşünüyorum. Çünkü herkes evine sağlıklı bir şekilde gitmek istiyor. Çünkü bekleyenler var. Ki ben gelmeden özellikle kızım cennetim bensiz uyumuyor.
0: Dördüz çocuklar ise annelerini direksiyon başında görmenin kendilerini gururlandırdığını söyledi.
2: Annem geldiğinde bize öptü yani. Çok güzeldi.
3: Mutluyum. Heyecanlıyım.
4: Annemin otobüsüne bindik sonra.
0: Gastroenteroloji uzmanı doçent doktor Serdar Durak, mide ve bağırsak kanserinin artık 20'li ve 30'lu yaşlarda görülmeye başladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.
5: Artık tabii ki hemen hemen tüm kanser türleri daha genç yaşlarda görülmeye başlanıyor. Eskiden normalde hani 50 yaşın üstünde, 60 yaşın üstünde daha normal karşılarken artık 20'li 30'lu yaşlarda da çoğu kanser türünü görebiliyoruz. Özellikle mide ve bağırsak kanserlerine.
0: Genç yaşta görülen kanserlerin daha agresif ilerleyebildiğini belirten Durak, ben gencim, kanser olmam düşüncesi belirtilerin göz ardı edilmesine neden oluyor. Bu nedenle tanı çoğu zaman ileri evrede konuluyor dedi.
5: Yaşta görülen kanserlerin bir kısmında tabii ki genetik altyapı da olabiliyor. Eğer öyle olduğunda daha hızlı, agresif, daha sinsi ilerliyor ve daha agresif, daha hızlı biçimde ilerleyebiliyor. Bu yüzden de tanı koysak bile hem gecikmiş oluyoruz hem de tedavide daha agresif olduğu için zorluklar yaşanıyor. Hem de çoğu hasta zaten hani bu gencim ben kanser olmam diye düşünüp işte atıyorum kanlı dışkılaması oluyor. Hani bunlar hemoroida bağlıdır deyip geçiştirmek istiyor. Geçiştirdiği için de daha geç evrelerde tanı konuluyor.
0: Kolon kanseri tarama yaşının 50'den 45'e düşürüldüğünü belirten uzmanlar, aile öyküsü bulunan kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.
5: Aslında birçok nedeni var. Genetik faktörler var, kendi beslenmeyle ilgili nedenlerimiz var ama yapılan çalışmalarda gösterilen daha çok aslında genel tüketim şeklimizin değişmesiyle alakalı. Bunlar tabii ki nedir? İşte obezitenin artması, sigara ve alkol tüketiminin artması, hareketsizliğin artması ve kırmızı et ve işlenmiş etlerin, ürünlerin tüketiminin artması bunda en başta rol alan nedenlerden bazıları.

0: bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

0: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
1: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
2: yapmamız gereken
3: aramak yerine önce mesaj atmak.
1: Örneğin
3: internet destekli uygulamalar üzerinden
1: bir acil durum grubu kurabiliriz.
3: Böylece afet anında
2: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
1: Arama ihtiyacı hissederseniz de
3: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
1: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
2: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
0: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
1: önce mesaj.
4: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Ja, meneer Agnes, ze is een beetje negatief soms, hè. Als je iets in me gooi, weet ik eens. Ben bana rindik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
4: Oo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayası can. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şeye sucuktan gelip yiyip, ondan sonra benim başım derde oturursun. Değil mi? Tebelliş olup durursun. Beni bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni iki çocuk da oturmuyor. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyersen, sakın ol ev gelme. Sakın gelme, içeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör, tamam mı? Tebe oldu gönüllü yatarsın.
0: Neden? Neden garı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz, hoşsunuz. Efendim, Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite.
8: Anacığım, dedin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum, bu sucuk yemeyin değme. Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da, yalnız bu sucukla yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha, burada kıvrılsın yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen parıklımen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kuskan kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemek aşık çocukları. Şeker şeker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.

açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

0: beraber keşkeğimizden yiyelim. Hep beraber olalım. Çok sevinirim. Sizleri çok ama çok seviyorum.
1: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
2: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
3: yapmamız gereken
4: aramak yerine önce mesaj atmak.
2: Örneğin
4: internet destekli uygulamalar üzerinden
2: bir acil durum grubu kurabiliriz.
4: Böylece afet anında
3: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
2: Arama ihtiyacı hissederseniz de
4: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirin.
2: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
3: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
1: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
2: önce mesaj.
5: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

Küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 78 34. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek

0: kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
1: Biliyorsun değil mi?
2: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle. Biliyor.

0: Ja, Les, ze is nog niet in de gaten soms, hè. Als je iets te doen gooit, weet je niet. Ben bana riyindik bir camuş gibi oluyor, camuş.
1: Coşkun amca, bunun içine biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efem et kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidiler sizi.
1: Gül abla hoş geldin.
4: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tuh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efendim baş yiye sucuktan gelip yiyip ondan sonra benim başımın derdi olup dursun. Değil mi? Tebelleş olup dursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde beni kesiyor da oturdum ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyersen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünü yatarsın. Onu gör tamam mı? Gör de evde görürlüğe yatarsın.
0: Neden? Neden karı? Senin tırtırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim başyiğit sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğne de direksiniz değil mi?
5: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
6: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden göğe kadar haklısın.
4: Veli oğlum bu sucuk yemeyin değil mi? Verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tebelleş oluyor. Ha burada kıvrılsın yatsın. Da hani bu ikizden şeyler nerede? Altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başlı sucuklar o altınlardan daha değerli. Ondan üst kuş kanka alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: zaman neymiş? Efendim et başı çiftleri. Sirkler sirkler doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
2: Boş.
0: Hadi otur hadi. Yere. Hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi al oğlum al. Hadi.
3: Hadi hayırlı işler.

açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Kuyulu'da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 960

0: Söz Muhtar'da programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Aydın'ın Yeni Pazar ilçesi Donduran Mahallesi'ni konuşacağız. Mahalle Muhtarı Ulaş Aksoy bizlerle birlikte. Muhtarım hoş geldiniz.
1: Hoş buldum İrem Hanım, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sizi tanıyarak başlayalım hemen.
1: Ben Ulaş Aksoy, Donduran Muhtarıyım. 1980 doğumluyum. Evliyim, iki çocuğum var. Üniversitede okuyan bir oğlum var, lisede okuyan bir kızım var. Bu arada esnafız. Eşimle beraber esnaflık da yapıyoruz. Hı hı. Doğuma büyüme Donduranlıyım. Dükkanımız da orada, iş yerimiz de orada. Hı
0: hı. Hem esnaflık yapıyorsunuz yani, hem muhtarlık yapıyorsunuz. Evet. Zaten hep vatandaşların içindeydiniz.
1: Tabii esnaflığın verdiği bir avantaj var bizde. Hı hı. İnsanlarla devamlı iç içe olma gibi bir avantajımız var. 20-25 yıldır esnaflık yapıyorum ben.
0: Eşiniz de sizinle birlikte.
1: Eşimle beraber yapıyoruz esnaflığı.
0: Peki muhtarlık yapmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl aday oldunuz? Süreç sizin için nasıl başladı ilk olarak?
1: Şöyle oldu. Bizim önceki dönem muhtarımız vefat etmişti. 2021'de bir ara seçim oldu bizim köyde. Sadece muhtar seçildi. Hani ağza seçimi yapılmadı. O zaman benim en yakın arkadaşlarım vardı. Şu anda bir tanesi benim birinci ağzam, Sadret Çankaya var. Onlar teklif ettiler bana. Sonra düşündük, oturduk, konuştuk. Nasıl yapabilir miyiz? Artıları ne olur, eksileri ne olur diye. Böyle bir yola çıktık. 2021'deki seçime girdim. Ben o seçimi kaybettim, o seçimi kazanamadım. İşte sonra 2024'te tekrar başladık hazırlığa, çalışmaya. Bir işte şu an hali hazırdaki ağza arkadaşlarımla gittik, konuştuk. Bunlara teklif ettik. Hani böyle böyle bir yol izleyebilir miyiz beraber diye. Heyecanlı geçti bu muhtarlık seçimi. Atmosferi çok heyecanlı. Çalıştık. Halkımıza da derdimizi anlattık. Yapmak istediklerimizi anlattık.
0: İlk seçimlerden farklı olarak neyi farklı yaptınız muhtarım? İlk başta aday oldunuz, seçilemediniz. Sonrasındaki 2024 seçimlerinde seçildiniz. O dönem, iki dönem arasındaki kendinize baktığınız zaman sizce neyi farklı yaptınız da başardınız muhtarlığı?
1: Şöyle, yani her şeyden önce bir ekip çalışması oldu ikincisi. Hı hı. Tek başımıza değildik yani. Arkadaşlarım vardı. İnsanlara daha çok kendimizi anlatabildik. Biraz daha uzun soluklu çalışma fırsatımız oldu. Hı hı. Muhtarlık seçim öncesinde. Öbürküsü ara seçim olduğu için biraz hızlı oldu. Hı hı. Tabii ben esnaf olduğum için halkımızda da şöyle bir şey vardı, algı vardı. Hani şey yapabilir mi? Esnaf olduğu için daha olaya, oraya buraya mi? Hakim olabilir mi? Hani her şeyi de bilmediğim konusunda bir algı vardı. Sağ olsun arkadaşlarım, ağzı arkadaşlarımla beraber onları anlattık insanlara. Güvendiler, inandılar bize. Nasip oldu 2024'te.
0: Aslında en büyük avantajınız burada biraz zaman olmuş diyebiliriz yani. İlk 2011 seçimlerinde de zamanınız olsaydı belki direkt o dönemden başlayacaktınız muhtarlık yapmaya diyebiliriz aslında.
1: Tabii onu net söyleyemeyiz ama
0: yine de çalışmanın inancım, zamanın faydası olmuştur yani.
1: Hem faydası oldu benim inancım, bir de ekip de önemli benim için. Yol arkadaşlarım da önemli. Onlarla beraber çalışmamızın daha verimli olduğuna ben ona daha çok inanıyorum.
0: Peki seçim döneminden bahsedersek muhtarım, kaç aday vardı, kaç oy aldınız, neler yaptınız bu dönemde?
1: Seçim döneminde bizim 5 tane aday vardı köyümüzde. Biz, ben ve arkadaşlarım işte %52 oyla seçildik. Köyümüzün iyi bir oyunu aldık yani, hani bize bir güven verdiler. İşte bize kaç oyla aldık? 337 oyla seçildim ben. İşte 822 seçmen var bizim köyümüzde. 650 oy kullanan vatandaşımız vardı. %52 oyla seçildik.
0: Peki azalarınızdan bahsettiniz muhtarım. İşte benim için çok önemli dediniz. Birlik, beraberlik çok önemli dediniz. Onlar neler yapar? İş bölümleri mi var aranızda? Yoksa işte sizin destek olamadığınız, yetişemediğiniz alanlarda mı size yardımcı oluyorlar? Azalarınızla ilgili neler söylemek istersiniz?
1: Şöyle, biz azalarımla zaten yola çıkarken şöyle bir plan yaptık. Şimdi benim azamın iki tanesi esnaf. Hani biliyorsunuz bazı resmi yazılar veya aza imzaları gerekiyor bazı evraklarda. Halkın tek şeysi, derdi ulaşamama sorun oluyordu. Hani yaz sezonunda bütün azalar çiftçi olduğu zaman köyde bazen kimse olmayabiliyor. Bunları düşündük biz yani. Biz iki tane esnaf aza seçtik biz şeye girerken. Onlar da kabul ettiler sağ olsun. Diğer iki ağzamla beraber de hani sahada daha çok çalışırız, hareket ederiz diye düşündük. Hı hı. Ve bunu böyle uygulamaya geçirdik. Aslında... Benim için daha iyi oldu. Çünkü benim şeyimi yükümü alıyorlar sağ olsun. Hı hı. Hani böyle bir ekip çalışması olunca.
0: Aslında biraz daha vatandaşları düşünerek, hem mesleğinizi hem de vatandaşları, mahalleyi düşünerek tercih ettiniz, kararınızı verdiniz bu dönemde azalarınıza.
1: Evet. Yani şöyle, sadece mesleğim değil, benim zaten iş yerim de aynı mahallede. Hani dışarıda değilim, gidip gelmiyorum. Ya ben her zaman ekip çalışması taraftarıyım. Tek başına insanın hiçbir şey yapabileceğini düşünmüyorum.
0: Destek çok önemli.
1: Tabii yoldaş, yani bizim daha önceden yaşanmış şöyle olaylarımız var. Hani azalar değişiyor, biliyorsunuzdur bunu siz. Yola çıktığınız azalar olmayabiliyor bazen. Karşı taraftaki muhtar adayının azaları gelebiliyor, böyle bir şeyler oluyor. Biz onlara da çok önem veriyordum ben kendi şahsım adına. O isterken de bunu çok rica ettim yani insanlardan. Hani biz ekip olarak çıkarsak daha iyi çalışacağımıza, daha verimli olacağımıza inanıyorum diye. İnsanlar da ona sağ olsunlar, ciddiye aldılar. Ekip olarak hiç listemiz bozulmadan seçimi kazandık.
0: Peki muhtarım, biraz önce mahallenin tarihinden bahsettik, geçmişinden bahsettik. Evet. Mahalleden konuşacak olursak neler anlatırsınız bize? Nasıl bir mahalleniz var sizin?
1: Bizim Donduran mahallemiz Yeni Pazar'ın 5 kilometre doğusunda kalıyor. Aydın, Yeni Pazar Bozdağ'ın ve Yeni Pazar Atça yolunun kesiştiği bir noktadayız biz. Kuzeyimizde Büyük Menderes Nehir var. Güneyimizde de Madran Dağı'nın eteklerindeyiz. Hı hı. Şöyle, bizim köyümüzün yerleşim olarak 1000 yıllık bir tarihi var. Bizim araştırıp veya büyüklerimizden öğrendiğimiz kadarıyla 1000 yıllık bir tarihi var. Selçuklulardan kalıyor burası. Selçuklular bu toprakları işgal ettiği zaman, Romalılar buradan çekilince buraya 4 tane aşiret geliyor. Dinduran, Uzunlar, Halıçlılar, Çarşılar diye 4 tane aşiret yerleşiyor buraya. Köyümüzün biraz daha kuzeyine artık, o bölgeye. Şu an konum olan yere değil de. Sonra orada bir zamanla bir şey çıkıyor, hastalık çıkıyor. Aşağıya doğru geliyorlar. Şu an köyümüzün yerleşim yeri olan bölgeye doğru. Önce Çarşılar aşireti geliyor. Sonra diğer aşiretler de oraya doğru kayarak zaman içinde Donduran köyü oluşuyor. Adını da ortak Donduran diye koyuyorlar. Tabii artık bunlar tam nette değil de. Yalnız şöyle bir şey var. Hani Evliya Çelebi'nin bir seyahatnamesinde Donduran kasabası geçiyor bizim burası. 1671'de bu topraklardan geçerken buradan bahsetmiş Evliya Çelebi. Hani üzüm bağlarıyla meşhur olan, üzüm pekmezinin meşhur olduğu ve üzüm pekmezi donuyormuş. Öyle bir şey var. Çok kaliteli ve iyi bir üzüm pekmezi olduğu için adını Donduran diye koymuşlar, bu kasabanın adını diye. Şeyde, seyahatnamesinde bahsediyor. Bağ ve bahçe, üzüm bağları ve bahçeleriyle meşhur, haftada bir pazarı kurulan bir kasaba diye bahsediyor. Hani şeyimiz, tarihimiz biraz eski. Bir bu sadece Donduran. Hani bizim bir de Donduran'ın 2 kilometre bizim sınırlarımız içinde ortası Antikent vardır. Orayı biliyorsunuz. Orası da artık daha eski. Milattan önce 12. yüzyıldan bu yana bir sürü medeniyetler görmüş, geçirmiş bir tarihimiz var.
0: Mahallenin içinde de böyle geçmiş yıllardan kalan yapıtlar bulunuyor değil mi muhtarım?
1: Var. Kulemiz var bizim. Donduran Kulesi. Aydın'da ayakta kalan 4 kuleden birisi. Bir örneği Arpaz'da biliyorsunuzdur. Arpaz Kulesi. Bu kulemizde Osmanlı mimarisinden kalma 700 yıllık bir tarihi var. Bu kulenin yanında İkiz Çeşmeler diye adlandırdığımız orada bir tarihi çeşmemiz var. Osmanlı mimarisinden kalma. O da bizim yıllardan beri askerlerimizin gidip bayraklarını astığı, spor kulüplerimize adının verildiği, Donduran Kale diye verildiği, bizim simgemiz haline gelmiş durumda bulunan bir kulemiz var. Tabii maalesef artık şimdi biraz yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.
0: Yani kuleye gerekli ilginin verilmediğini söyleyebilir miyiz muhtarım?
1: Ona biz şimdi bir dosya hazırladık. 2021'de aslında şeyi bitmiş, bu restorasyon çalışması varmış. Yüklenici firmanın projesi kabul edilmiş. 2020'de pandemi oldu ya. O zaman bu bir askıya alınmış. Artık her şey bir daha başa dönmüş. Şu an YİKOP üzerinden devam ediyor bunun projesi. Takip ediyorum ben de. En son 4 ay önce yüklenici firmanın verdiği restorasyon projesi tekrar reddedildi. İşte o orayı sunacak, proje kabul görecek. Sonra fiyatlandırma çıkacak. Sonra ödenek çıkacak.
0: Biraz, yani daha biraz mesafesiz bir var. Yapılması evet, uzun evet. sürecek diyebiliriz.
1: Evet. İnşallah yıkılmadan
0: İnşallah.
1: Tamamlayabiliriz onu.
0: Yenipazar sakin şehir ünvanına da sahip aslında evet. bir ilçe. Gerçekten adı gibi ve sakin bir ilçe olduğunu düşünüyorum. Ben de geçtiğimiz yıllarda gelmiştim. Hı-hı. Çok tatlı ve küçük bir yer gerçekten.
1: Evet.
0: Adı gibi mi gerçekten yani sakin şehir denildiği gibi bir yer mi Yenipazar Muhtarı?
1: Evet, Yenipazar bizim tren istasyonu, tren yolu var, ana yolumuz var ya, oradan biraz içeride olduğu için çok fazla işletme de kurulmuyor. Hani ulaşımdan birazcık bir tık uzakta olduğu için kendi halkıyla, gerçekten hani adını hakkını veren bir sakin şehir yani.
0: Benim şöyle bir şey dikkatimi çekmişti orada. Bir yer görmüştüm ben, böyle bir kahve miydi? Yanlış hatırlamıyorsam kahvehane tarzı bir yere gitmiştim ben orada. Orada bana bir beyefendi şey demişti, biz hiçbir şeyimizi burada bu ilçede yani kapıları kilitlemeyiz. Dışarıda eşyalarımızı rahatça bırakırız. İşte kahve eşyalarımız varsa, masamız, sandalyemiz varsa dışarıda bırakırız. Kimse kimsenin bir şeyini çalmaz. Zaten herkes birbirini tanıyor demişti. Evet. Bir ilçe, mahalleye geçtim artık, ilçede de bir güven ortamı oluşmuş diyebiliriz yani.
1: Tabii bizim şimdi Yenipazar'da da devam ediyor mu şey? Bizim köyümüzde de öyledir. Yani şimdi arabaların anahtarı üstündedir. Zaten kapılarda kilit yoktur. Kapıyı zaten kilitleme anane olarak şeydir, hoş değildir yani hani. Komşular birbirine misafirliğe giderken çat kapı girer, oturur. Sıcaktır yani.
0: Evet, hani gerçekten öyle bir şey.
1: Evet, öyle bir sıcaklığımız halen devam etmektedir yani köyde.
0: Mahalleye gelecek olursak, mahalle sakinleriniz neler yapar, bir günlerini nasıl geçirirler muhtarım?
1: Bizim orası genellikle çiftçilikle uğraşıyor. %80'i çiftçi mahalle sakinlerimizin. Şu an hayvancılık yoğun. İşte 5-6 bin baş hayvan var şu an köyümüzde. Genelde ovalarda hayvan yemiyor. Hayvan yiyecekleri kendi mahsulünü kendi hayvanına yediren çiftçilerimiz var. Yani esnaflarımız var. Bizim Yenipazar sanayisini besleyen yıllardan beri, hani biz bildiğimizden beri hep esnafımız olmuştur Yenipazar'da. Onlar da gelip gidenler var. Oraya yerleşenler var. Ama %80'i şey çiftçilikle uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraşıyor.
0: Hayvancılıkla uğraşıyor. Evet. İlk başlarda sanırım çiftçilikte, sonra zaman içinde yavaş yavaş hayvancılığa doğru evrildi mahalle.
1: Tabii 2000 yılına kadar daha çok pamuk, hayvancılık azdı. Pamuk, mısır vardı. Daha asıl pamukçuluk vardı. Sonra şimdi girdi maliyetlerin yükselmesi, işçi maliyetlerinin yükselmesi insanları yavaş yavaş hayvancılığa geçirdi yani son 20 yıldır.
0: Biliyorsunuz bu artık hayvancılıkta da bu dönem belli başlı problemler yaşandı tıpkı çiftçilikte olduğu gibi. Sizin mahallenizde de yoğun olduğu bir bölge, hayvancılığın yoğun olduğu bir bölge. Vatandaşlar hayvancılıktan yanında zorlandılar mı bu sene?
1: Şöyle oluyor. İşte şey dengesi bozulduğu için, gelir gider dengesi bozulduğu için şu günlerde herkesin o sıkıntısı var. Geçen sene biraz süt fiyatlarında sıkıntılar oldu. Talep çok olmayınca süt alımını da biraz askıya aldılar toplayıcılar. Hayvan fiyatlarından ziyade hayvan fiyatları aslında artınca biraz süt inekleri de dahil, dişi hayvanlar da dahil kesime gitti. Onun bir etkisi oldu. Kredi maliyetleri yükseldi biraz.
0: Evet.
1: Çiftçilerin o yönden şeyleri oldu. Şimdi borçlu insanlar hep borçlandığının yerine yenilediğinden sonra artık yüksek biraz faiz ödemeye başladı. Onun bir sıkıntısı var. Yani aslında hayvancılık devam ediyor köyde ama
0: evet.
1: gelir gider dengesi bozulduğu için onun bir sıkıntısı var.
0: Yani çiftçilik de sonuçta az da olsa devam ediyor. Hayvancılık da devam ediyor mahallede.
1: Tabii.
0: Ama bu ekonomik şartlardan dolayı vatandaşlar zaman zaman zorlanıyor diyebiliriz.
1: Tabii üretim maliyetleri yüksek. Çiftçilik aslında şey değil. Bir ticaret gibi düşünmeyeceğiz. Yani bir toprağa bütün her şeyini yatırıyorsun.
0: Evet.
1: Sonra bunu topraktan geri alıyorsun.
0: Ama
1: bir de bunu satmaya çalışıyorsun.
0: Ama alamama ihtimal de var yani.
1: Tabii o artık şey, orayı atlattın. Ondan sonra şeye başlıyorsun. Bir de satman gerekiyor bu malı. Bunu da değerinde satamayınca çiftçilerimiz şeyde dönüyor. Böyle hani bir döngünün içinden çıkamıyorlar yani. Emeğinin karşılığını alamayınca
0: evet.
1: sıkıntıya düşüyorlar.
0: Çok sitem ediyor artık vatandaşlar, işte olmadı, bu sene de alamadık, geçen sene de böyle sorunlar yaşamıştık, bu sene böyle sorunlar yaşıyoruz, artık bırakmayı düşünüyoruz, işte yapmayı düşünmüyoruz, azaltıyoruz tarzında biz de çok duyuyoruz. Sık sık vatandaşlar bu konularda şikayetçi oluyorlar.
1: Evet.
0: Sanayimiz var dediniz muhtarım, mahalle sınırları içerisinde mi bulunuyor, ilçedeki sanayiden mi bahsettiniz?
1: İlçede, Yenipazar ilçemizde normal sanayi sitesinde belki sanayinin %50'sinde bizim köylülerimiz vardır. Direkt dükkan sahibi olan ve şey çırak, kalfa dediğimiz tarzı da
0: onları soracaktım ben yani de bizim. Kalfa çırak durumunu soracaktım. Yani biliyorsunuz artık insan, ya genç kuşak artık ne tarım ne hayvancılık ne sanayi çok fazla tercih etmemeye başladı. Yeni pazarda durum nasıl, hem çiftçilik tarım açısından, hayvancılık açısından hem de sanayi açısından? Yeni pazarın gençleri mahallede kalmayı, ilçede kalmayı tercih ediyorlar mı, yoksa Aydın'a ya veya başka şehirlere mi gitmeye yöneliyorlar?
1: Şöyle, benim hani bahsetmek istediğim, biz mesela, ben kendimi bildiğimden beri veya bizim bir büyüklerimiz bildiğinden beri, bizim Donduran'dan hep esnaf çıkmış. O ayrı, hani dışarı gidip gitmeme konusundan ayrı. Yeni pazar sanayisinde hep bizim köylü bir şey, esnaf şeyi var. Esnaf yetişmiş her zaman şimdiye kadar. Halen de devam ediyor. Belli bir miktar illaki bir esnaf çıkıyor yani bizim köyde. Nüfusa gelirsek eğer, şimdi bizim nüfusumuz 1000 civarında. Bundan 50 sene önce, 20 sene öncesine kadar 1400-1500 civarındaymış bizim kayıtlarda geçen nüfusumuz. Nüfusumuzda bir gerileme var. Belki okuyan çocuklarımız daha çoğaldı. Hani dışarı giden bayağı gencimiz var. Öğretmen, asker, memur, doktor, hani belki onların da şeyi oldu. Ama nüfusumuzda bir %30'luk bir kayıp var.
0: Peki vatandaşlar gelmeyi tercih ediyorlar mı muhtarım? Yani duyuyor musunuz? Evet. Hem böyle yaz dönemlerinde gezmek amaçlı olsun, hem de yerleşmek açısından. Çünkü sakin bir yer, güzel de bir yer. Tercih ediliyor mu vatandaşlar tarafından?
1: Belki Yeni Pazar'ın içinde en çok göç alan mahalle bizim şimdi orası. İşte konum olarak da bizim ulaşım da kolay olduğu için. Hani Aydın'a, Nazilli'ye, Atça'ya tam merkezdeyiz biz aslında. Öyle bir konumumuz olduğu için pandemiden sonra özellikle kırsal kesime kaçmak isteyen, şehirde yaşayan insanlar bayağı gelen, yerleşen oldu.
0: Yani vatandaşlar tarafından tercih edilen bir ilçe, bir köy diyebiliriz Yeni Pazar için.
1: Tabii evet. Yani ulaşım, konum,
0: yani artı yönleri bulunuyor. Yani artı yönleri çok fazla olan bir ilçe diyebiliriz.
1: Tabii. Şimdi zaten dışarıdan gelen, İstanbul'da yaşayan veya İzmir'de yaşayan birisi gelmeden önce zaten bunun konumuna bakıyor. Yere bakıyor. Güzergahına bakıyor. Şimdi bizim merkezde 6 mahallemiz var. Bir de işte yukarıda Matran'a doğru daha köylerinde var. Onlara göre ulaşım biraz daha kolay. Biraz daha değerli toplu. Bir köy olduğu için öyle tercih yapıyorlar sanırım.
0: Peki mahallede yaptığınız çalışmalara, yatırımlara gelirsek neler anlatırsınız bize? Neler yaptınız bu zamana kadar mahalle için?
1: Şöyle baştan başlayalım o zaman.
0: Buyurun.
1: Şimdi biz ilk önce seçildik. Biz muhtar olduğumuz zaman bir bütçemiz olmadığını biliyorduk. Bir tüzel kişiliğimiz olmadığını da biliyorduk. Hani bazı sosyal aktivitelerde veya kendimizi yarın bir gün resmi bir programlar yapacağımız zaman kullanabilmek için bir dernek kurduk. Donduran Yaşatma ve Kalkındırma Derneği'ni kurduk. İlk şeyimiz o oldu. Tabii seçildiğimiz zaman muhtarlık binamızı bir yeniledik. Eskiydi bayağı. Bizim bir meydanımız vardı. O meydanımızı arkadaşlarımızla imece olarak bir boyadık, tamirat yaptık. Bir görselliğini önce güzelleştirmek istedik. Sonra köyümüze derneğimizin üzerinden, dernek başkanımızın masraflarını üstlendiği otoyolun kenarında bulunan bir kaynak suyumuz vardı. Buna bir 500 metre bir terfi hattı döşedik. Şimdi bir dinlenme havuzu yaptık ona ve köyümüzün içinde bir camimiz var. O camimizin önüne bir içme suyu kazandırmış olduk. Ondan sonra bir de bizim muhtarlığımızın, muhtarlık köyü tüzel kişiliğinden kalma bir tane cenaze, morklu cenaze aracımız var. İtfaiye aracımız var bir tane. Tanker, yani araç değil de tanker. Bir de İSU tankerimiz var. Bir depomuz var. Bu depomuzda sandalyemiz, masamız mevcuttu. Biz teslim aldığımızda. Buna ilaveten iki tane derin dondurucu aldık. 500 litrelik cemiyetlerde ve cenazelerde halkımız kullansın diye. Sonra işte yakın zamanda da iki tane taziye çadırı aldık. Onları da halkımızın kullanımına sunduk. En azından biz de bir şeyler katabilmek için, insanlara yardımcı olmak için. Bunları yaptık. Sonra en son hayırsever bir teyzemiz mezarlık kenarına bizim bir 100 metrekare bir kapalı alan yaptı. Cenazelerimizi kaldırıp işte musalla taşının olduğu, cenazelerde insanların toplandığı yer, yaşta yağmurda kullanılması için 100 metrekare bir çatılı alan yapıverdi sağ olsun. Bir abimiz cemiyet alanımıza ilave 100 metrekare bir çatı yapıverdi. Yani böyle böyle projelerimiz var. Ramazan'da en son bir iftar programı yaptık. Şimdi Dondurağan'da bireysel iftar programları yapılıyor. Yemekler veriliyor. Muhtarlık olarak hiç yapılmamıştı şimdiye kadar. Arkadaşlarımızla böyle bir karar aldık. Hep beraber muhtarlık olarak ama herkesin katıldığı, köylülerin de imeceyle katıldığı bir program düzenlemek istedik. Çok güzel bir program oldu. Adına da birinci iftar programımız dedik. İnşallah bunu önümüzdeki yıllarda da geliştirip devam ettirmeye çalışacağız.
0: İnşallah muhtarım. Anlattıklarınızdan şu dikkatimi çekti. Aslında siz ve azalarınız mahalle için bir şeyler yapmaya çalışırken vatandaşlar da size destek oluyor bu konuda. Yani vatandaşların da mahalleye karşı ilgisi yüksek. Evet. Yani yardımlaşmayı da seven bir mahalle. Size böyle gelen oluyor mu, işte hem yardıma ihtiyacı olan aileler için, çocuklar için muhtarlığa gelip başvuranlar oluyor mu destek olmak için vatandaşlara?
1: Şöyle oluyor.
0: Aslında biraz sosyal yardımlaşmayı konuşmak istiyorum mahalledeki.
1: Sosyal yardımlaşma, şimdi bunu bazı vatandaşlar gelip şöyle yapıyorlar, hani yardım yapmak istiyorlar ya. Yardım yapmak isteyen, yardım olan ihtiyacı, gerçekten yardım ihtiyacı olan var mı diye gelip bizim üzerimizden yardımlarını yapıyor. Bizim mesela bazen böyle gerçekten ihtiyacı olan ve yardım edilmesi gereken bazı arkadaşlarımız, birileri olduğu zaman da köylümüz de şeysiz kalmıyor. Bunu biz mesela bir bildiriyoruz, hani böyle böyle bir şey var, yardım etmek ister misiniz diye. Bunlar karşılıksız kalmıyor. Tabi bunlar dillenmemesi gerekiyor.
0: Zaten vatandaşlar da hem alan bilmemesini istemez, önemli. Hem veren bilinmesini istemez.
1: Bizim kontrolümüz dışında da var yani, öyle şimdi gidip birilerine illaki yardımı eli dokunan birileri var.
0: Peki nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani mahallenin ekonomik durumuna baktığınız zaman neler söylersiniz?
1: Mahallemizin ekonomik durumu ortalamayı alırsak orta seviyede. Yani çok iyi durumu olanlar da var. Biraz geri düşük seviyede olanlar da var. Ama orta seviyede bir mahalle bizim orası.
0: Vatandaşlar da yardımcı olduğu için düşük gelirli insanlara ekonomik açıdan katkıda sağlıyorlar yani birbirlerine. İnsanlar birbirine ekonomik açıdan da destek oluyorlar
1: genelde
0: mahallede.
1: Genelde bizim köylülerimizin hani anadan, benim annem babam dedem Dondurağanlı. Köyümüzün mesela %60-%70'i öyle. Zaten köyde herkesin iyi kötü bir tane evi var. Küçük bir bahçesi var. Hani hiçbir şey olmayan insanların dahi bir 3-5 dönüm yeri, bir tane küçük evi, bir tane bahçesi var. Bunlar zaten bizim için hayatta bir avantaj olarak başlıyor. Tabii tabii, hani biraz sebzesini mevzesini yetiştiriyor. Komşu ilişkileri de var şimdi. Hani siz pazara gidersiniz, burada her şeyi parayla alırsınız. Ama bizim mesela komşumuzun gidip bahçesinden toplarsın. Komşumuz bahçesine gittiği zaman getirir bir torba, sana da verir. Bunlar bizim artık maddi değer artık içermediği için.
0: Duymadığımız ve gerçekten şahit olmadığımız şeyler bunlar. Onlar da yeni pazarda oluyor.
1: Tabii tabii, onlar bizim köyümüzde hala yaşıyor yani, komşuluk ilişkileri, samimiyet vardır yani.
0: Peki sosyal alanlara baktığımız zaman muhtarım, vatandaşlar sosyalleşmek için neler yapıyor ya da ilçede, mahallede bunları karşılayabilecek bir alan bulunuyor mu? Hem gençler için hem vatandaşlar için.
1: Gençler için bizim okulumuzun tam merkezinde bir okulumuz var. İlk ve ortaokulumuz var. Onun bünyesinin içinde halı sahamız var. İşte düğün salonu dediğim yer 600 metrekare, orada bir çatılı cemiyet yerimiz var. Çocuklarımızın oynayabileceği bir halı sahamız var. Gençlerimizin şöyle bir talebi var. Şimdi onlarla bir şeyimiz var aslında, bir projemiz var. Onu faaliyete geçireceğiz. Hani biraz da beraber olalım, oturalım, hep beraber bir şeyler yapalım istiyorlar gençler. Onunla ilgili bir çalışmamız var şimdi. Onu hayata geçirebilirsek.
0: Onunla ilgili bilgi verebilir misin?
1: Şöyle, bizim muhtarlık odamızın yanında atıl durumda, birleşik ama şeyi ayrı, duvarı ve odası ayrı, 25-26 metrekare bir salonumuz var. Toplantı salonu diye kullanılıyormuş önceki köy tüzel kişiliği olan muhtarlığımız zamanında. Şimdi orayı biz temizlemek istiyoruz. Gençlerle de konuştuk. Hani biliyorsunuz 1932'de halk evleri kurulmuş. İşte Atatürk ilke inkılaplarını halka anlatmak, kültürel ve sosyal kalkınmayı sağlamak için. Onunla alakalı bir şey yapmak istiyoruz. Böyle onun gibi gençlerle oturacağımız, kalkacağımız bir tane projeksiyon cihazı alacağız. Ondan sonra köyde bir tane abimiz var. Ben de amatörce müzikle uğraşıyorum, biraz saz çalıyorum. Onlarla beraber bir ekip kuracağız. İşte biraz biraz bunları böyle bir araya getirip toparlayabilirsek, hı hı, gençlerle ve orta yaşlılarla işte bir kurslar düzenleyeceğiz. Belki bazı görseller izleyeceğiz. Hı hı. Bazı kararlar alacağız. Şimdi onların fikirlerini,
0: evet,
1: de alacağız.
0: Gençlerin fikirlerini.
1: Bizim aklımızdan geçen bir şey var ama onların da var gerçekten istediği bir şeyler. Şunu yapalım, bunu yapalım, beraber yapalım istiyorlar. Hı hı. Bunları zamanla şekillenecek, evet, artık.
0: Artık biraz muhtarlarımızdan şunu diyoruz. Hani biz gençlere gidiyoruz, gençlere de soruyoruz. Ya da gençleri gördüğümüz yerde durdurup fikirlerini soruyoruz. Artık biraz daha böyle yeni neslin ne yaptığı da ya da ne düşündüğü de muhtarlıklar tarafından önemsenmeye başladı diyebiliriz.
1: Tabii önemsenmeli zaten.
0: Yani bazı muhtarlarımız hatta şey diyor, ben hani bırakayım artık, benden sonra genç biri gelsin. Ben yapamadığımdan değil ama daha dinamik, fikirleri daha farklı olan gençlerin artık önü açılsın istiyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz muhtarım? Yani muhtarlıklarda veya başka alanlarda, böyle siyasi alanlarda gençlerin olması gerektiğini düşünüyor musunuz?
1: Gençlerin olması gerektiğini düşünüyoruz tabii. Dünya artık bundan 50 sene önceki gibi değil, 30 sene önceki gibi değil. Benim de bir oğlum var şimdi üniversitede okuyan.
0: Fikirlerimiz... Peki ister misiniz mesela sizden sonra o muhtar olsun genç yaşında?
1: Yok, istemem.
0: Neden?
1: Çünkü okuyor, başka hayalleri var. Onunla ha bilemeyiz yarın ne olacak da, şimdi bu bir de babadan oğla,
0: evet,
1: hoş bir şey değil zaten.
0: Evet,
1: o zaten şey değil, iyi bir şey değil. Ama bizim şimdi oğlumun başka bir hedefi var. Kızımın başka bir hedefi var. Yarın nasıl şekillenir bilmiyorum ama bizim de şeyimiz onları o hedeflerinde destekleyip oraya ulaştırmak şu anki planımız.
0: Peki gençlerden bahsettik. Biraz da kadın ve kız çocukları için yapmayı düşündüğünüz şeyler varsa onlardan bahsedelim. Duyuyoruz sık sık işte böyle halk evleri tarzında muhtarlarımız bina yapıyorlar. Vatandaşlar, kadınlarımız orada işte el işidir, kendi ekonomisine destek olabileceği şeyler üretmeye başlıyorlar. Sizin böyle fikirleriniz, planlarınız var mı?
1: Tabii şimdi şöyle, aslında ben size başarılı olamadığımız iki tane planımızdan bahsedeyim önce. Biz geçen sene bir tane şey kurmuştuk, ilçe halk eğitim müdürlüğüne başvurmuştum ben. Futbol oynayan ve voleybol oynayan çocuklarımız vardı. Sahamız da mevcut. Basketbol sahamız, voleybol sahamız. Bir kurs açtık oraya. Bir öğretmenimizle konuşmuştuk, rica etmiştik. O bir takım oluşturdu. Adını Donduran Kale koyduk. İşte bir erkek takımı ve kız takımı çıkarmıştı hocamız. Onda bir talihsiz bir şey oldu. Hocamızın ataması çıktı. Sonra yerine öğretmen gelmeyince o şeyimiz başarısız oldu. Yarıda kaldı. Hani başarısız oldu demeyelim de yarıda kaldı. Mesela onu başaramadık. O yarım kaldı. Bir de geçen sene biz bir kooperatifleşebilir miyiz acaba köyde diye bir girişimimiz oldu. Şimdi Yeni Pazar'da hiç yapılmayan bir toplantı yaptık. Ticaret il müdürümüz geldi. Tarım il müdürümüz geldi, TKDK il müdürümüz geldi, KOSGEB il müdürümüz geldi, ilçe müdürlerimizle beraber büyük kapsamlı bir toplantı yaptık. İşte kooperatifleşmeyi, kooperatif nedir, bunu perakendeye, KDV'ye, katma değere nasıl çevirebiliriz, nasıl olur, ürettiğimiz malı nasıl pazarlayabiliriz de bize detaylı bir anlatım yaptılar. Onun da arkasında şey yapamadık yani, o bir kooperatifleşip onu bir hayata geçiremedik.
0: Peki bununla ilgili artık hayata geçmesi için yeni düşünceleriniz, fikirleriniz var mı muhtarım?
1: Yani kooperatif işi bizim için önemli olduğunu düşünüyorum ben. Hani sadece kooperatif deyince süt ve süt ürünlerine odaklanmak da aslında yanlış. Yani süt hayvancılığı çok bizim orada. Tabii mandıra kurmak, süt yapmak. İşte bir ucundan başlayacağız ama nasıl, belki dediğiniz gibi kadınların kendi emeklerini satabileceğimiz bir kooperatif. Biraz küçük ölçekli bir kooperatifle başlayabiliriz. Bizim yerel ürünlerimiz de var. Hani domatesimiz, biberimiz, zeytinimiz var. Bunları toparlayıp küçük böyle üretime teşvik edip veya en azından evde kendi ürettikleri malları bir şekilde pazar edip mikro bir kooperatif gibi bir şeyle başlayabilirsek belki bunu ileride geliştirilebilir. Benim mesela şimdi bir kuzenim var. O da köye yerleşti. Babamız, dayımızın evine. Orta Asya markalı bir firma kurdular. Zeytinyağını ambalajlayıp perakende üründe internetten satışa sunacaklar. Öyle bir planları var mesela. Hani bunları böyle bir araya toplayıp kadınlarımızı da bu işin içine katıp böyle bir organizasyon olabilir mi diye
0: yani
1: düşünüyoruz.
0: Bu hem kadınlar açısından iyi bir şey olur. Hem ev ekonomilerine destek açısından güzel bir şey olur.
1: Tabii.
0: Hem de biraz sosyalleşme açısından da aslında onlara iyi gelecek bir şeydir diye düşünüyorum muhtarım. Vatandaşlara baktığımız zaman mahalle sakinleri sizden neler istiyorlar, neler talep ediyorlar?
1: Ya bizim mahalle sakinlerinin her türlü şeyine biz açığız zaten. Yani şu, bir şey yok. Sadece muhtardan şöyle şöyle talepler olur diye değil. Bütün her şeyi bizde paylaşıyorlar mahalle sakinlerimiz. Kişisel veya hizmet konusunda veya başka sıkıntılarını, bütün her şeyini paylaşıyorlar. Yani şöyle şöyle de sınıflandırma konu zor. Yani hizmet eksikler oluyor. Mesela patlak vardır, yolda bir eksiklik vardır, bir yeri göçmüştür ama başka sorunları da vardır. Veya sadece belediye ile alakalı değil, kaymakamlıkla veya başka kurumlarla olan sorunlar da vardı. Yani geniş kapsamlı. Biz hepsine açığız ve hepsi bize yansıyor.
0: Yani çoğunlukla. Bazen böyle küçük yerlerde duyuyoruz muhtarım işte. Mahalle muhtarlarına vatandaşlar daha yakın, daha samimi oluyorlar. İşte her elektrik kesilse diyor bazı muhtarlarımız bizi arıyorlar. Su kesilse bizi arıyorlar diye. Sizin mahallenizde durum bu şekilde diyebiliriz yani.
1: Tabii tabii. Biz hatta ben onun için ayrı bir ikinci bir telefon aldım. Hani en azından mahallelimize şey olmak için, ulaşılabilir olmak için 24 saat açık tuttuğum. İnsanların da öyle bir talebi var. Hani biraz daha hızlı çözülsün istiyorlar. Tabii bu algıda şey yani 2014'te biz büyükşehir olmuşuz ama 2014'e kadar da muhtarlık olarak yönetilmişiz. Hani bütün yetkilerin o binada olduğu, ağza ihtiyar heyetinin ve muhtarın olduğu bir yönetim şekli varmış ya. İnsanlarımızda da o şey var yani her şey. Muhtarından önce bir muhtara intikal eder.
0: Evet.
1: O çözer. Hani halletmeye çalışır. Öyle bir beklenti var.
0: Peki bu büyükşehir durumunun muhtarlıkları biraz böyle geri planda bıraktığını düşünüyor musunuz muhtarım?
1: Ya şimdi onu geri plan...
0: Yani muhtarlarımız bazen diyor ki artık şöyle, bize gerek kalmadığını düşünüyoruz biz diyor. Yani bunu büyük ilçelerdeki muhtarlar söylüyor aslında ama bazen diyorlar ki biz artık muhtarlara ihtiyaç kalmadığını düşünüyoruz. Vatandaşlar artık bize ulaşmıyorlar zaten. Biz bazen bazılarını tanımıyoruz bile falan diyorlar. O yüzden gerek kalmadığını ve ihtiyaç olmadığını iddia ediyorlar. İlerleyen yıllarda hatta muhtarlıkların zamanla kapanacağını söylüyorlar ama ben böyle bir şey olacağını tabii ki inanmıyorum. Ya yani muhtar sonuçta bir mahallenin her şeyini bilen kişidir yani. Nasıl belediye başkanı gibi bir şeydir mahallede muhtar.
1: İşte şimdi ben şöyle başlayayım ona. Muhtarlık müessesesi kurulmuş Cumhuriyet'te. Belki Cumhuriyet'ten önce de var Osmanlı zamanında. Hani bu Cumhuriyet'te kurulmuş. Muhtarlığın kendi bir bütçesi var. Halkın oyuyla seçiliyor. Bir muhtar ve ihtiyar heyeti var. Köyümüzün köy tüzel kişiliği var. Hani diyoruz Cumhuriyetimizin temel taşları muhtarlardır. Aslında şöyle yani yerelden, en küçük yerelden en büyük merkeze kadar bir yönetim şekli bu aslında. Köy tüzel kişiliği olması, ben ve şu anki benim arkadaşlarımın bizim görüşümüz biz kendi kendimize aslında yönetme sisteminde o kalsaydık daha iyiydi bizim için. Çünkü köyün asıl can alıcı sıkıntılarını, önceliğimizi biz biliyoruz hepsini. Evet. Ona göre bütçemizi ayarlayıp ona göre hareket etme şansımız olurdu aslında.
0: Biraz önce muhtarım şey demiştiniz. Hayata geçiremediğim iki proje oldu. Yarıda kalan iki projem oldu. Siz muhtar olarak baktığınız zaman siz eksik olarak neleri görüyorsunuz mahallede? Yani ilerleyen dönemde şunları yapmak istiyorum dediğiniz şeyler neler?
1: Yani şöyle işte biz bu halk evi şeyini faaliyete geçirebilirsek inanıyorum ki ben o zaman işte kadınları da bunun içine katabiliriz. Sosyalleşmeden hiçbir proje zaten hayata geçmiyor. Önce bizim sosyalleşmemiz lazım. Bir araya gelip kaynaşıp kararları beraber almamız lazım. Biz mesela şimdi bütçemiz yok. Yaptığımız bütün hamlelerimizi köylülerimizin desteğiyle yapıyoruz. Evet. Yarın da başka bir şey aldığımız zaman bu güveni sağlayıp, bu beraberliği sağlayıp ondan sonra artık hani biz bir sosyalleştik, oturduk, konuştuk, tamam hani bir şeyler seyrettik, izledik, konuştuk. Artık bunları bir şeye dökebilir miyiz? Mesela kooperatifleşebilir miyiz? Bir spor kulübü olabilir miyiz? Veya şu organizasyonu yapabilir miyiz? Dememiz için önce bir daha da kaynaşmamız lazım. Bir araya gelmemiz lazım. Şu an onun çabasını veriyoruz biz aslında kendimiz. Bir de şöyle bir şey var. Bizim bir dere kenarında ıslah çalışmamız oldu yakın zamanda. Orada bir boşluğumuz çıktı. Köyün içinden yukarıya doğru geçen. Orayla alakalı bir projemiz var. Biraz orayı daha renklendirmek istiyoruz. Biraz daha ağaçlandırıp renklendirip hani böyle yürüyüş yolu, bir sevgi yolu gibi bir görsellik katmak istiyoruz. Arkadaşlarımız da şimdi önümüzdeki şeyimiz o. Bizim kadınlarımız mesela yürüyüş yapıyor. Akşamları geziyor, dolaşıyor. Sokaklarda geziyor. Mesela oraya doğru çekebilirsek, orayı da biraz güzelleştirebilirsek.
0: Artık kadınlar orada yürüyüş yapmaya
1: başlıyor. Orada birleşilir. Mesela o artık evrilir yani. Bir oturulur. Muhabbet edilmeye başlanır. Mesela çay kay saati olur. Evet. Artık böyle yavaş yavaş ileri adımlar atılır. Bir de köyümüz için aslında benim iki tane büyük bizim projemiz var. Ama kusura bakmayın, onu şimdi burada açıklamak istemiyorum.
0: Söz bilirsiniz.
1: Onu açıklamak istemiyorum ama onu da işte artık önümüzdeki dönemde halkımızla
0: İnşallah
1: paylaşacağız. Gerçekleştirebilirsek bizim için çok önemli. Hayati değil de çok önemli iki projemiz var. Tabii adını artık zikrettiğimiz zaman onu şey yapmak zorundayız. Tam daha şeyler oluşmadı. İnşallah yakın zamanda
0: onu da, o zaman muhtarım,
1: nasipse onu zaten paylaşırız sosyal medyamızda.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nu sormak istiyorum muhtarım. Mahalleye çok yakın bir alandan geçiyor. Siz anlatın isterseniz. Yani Aydın Denizli Otoyolu'nun mahalleye, vatandaşlara ya da ilçeye artıları, eksileri neler oldu?
1: Aydın Denizli Otoyolu bizim hemen güneyimizde, köyümüzde bitişik geçti aslında. Geçtiği yol tam zeytinliklerimizin olduğu bölgeydi. Bunlar aslında belki şimdi biz hissetmiyoruz ama ileride bizim için zararlı oldu. Çocuklarımıza bunu yetiştirenler daha çok üzüldü aslında.
0: Evet.
1: Büyüklerimizden, ihtiyarlarımızdan gerçekten gidip oraya o fidanları dikip onları sulayıp onları yetiştirenler üzüldü. Çok üzüldü. Hani onun şeyinde de değil. Parasında, mevlasında da değiller.
0: Yani olan olduktan sonra aslında üreticiye, çiftçiye parasını vermek de çok bir fayda edeceğini sanmıyorum. Yani vatandaşların onunla tatmin olacağını da sanmıyorum.
1: Zaten o zeytinlik yetiştireceğimiz bir alan kalmadı.
0: Evet.
1: Bir de onu yetiştirecek insanlar da azaldı artık. Eskisi gibi değil artık o işler. Öyle bir dezavantajımız oldu. Tabii yol kapalı bir yol. Bizim bizde Yeni Pazar'a bir çıkışı var. Bizim orada bir çıkışı olmadığı için çok bizi alakalı bir pozisyonu yok yani otoyolun. Kendi sınırları içerisinde geçen. Şöyle oldu, bizim orasının biraz kotası yüksek olduğu için bizim dağımız mesela 60-70 metre kazıldı. Hani viyadük gibi değil de iki dağın arasından geçiyor şimdi orası. Bizim kaynak sularımıza zarar verdi o. Dağlara ulaşım için dağ yolu dediğimiz bizim yollarımız vardı. Mesela 6 tane yolumuz vardı. Şimdi onlar bozuldu. Sadece 2'ye düştü. Ulaşımda biraz bize sıkıntısı oldu. Ama bizim için en önemlisi kaynak sularımızın şeyi kesildi. İki dağ arasındaki irtibatı kesildi.
0: Yani. Bu artık imkansız değil mi? Tekrar irtibat kurulması mümkün değil.
1: Şöyle yaptılar. Drenaj yaptılar ama yarın bize ileriki dönemde nasıl bir zararı faydası olur bilmiyoruz. Hani artık onlar devamı gelir mi yoksa kesilir mi? Çünkü hani 70 metre inince bazı damarların hepsini de toplayıp şey yapma şansı olmamıştır onların. Onlar zaten bir yere yönlendirmiş olsalar da eğer, şimdi bizim otoyolun kenarındaki setler göçüyor. Sudan dolayı arkasında kaynak suyu var ve o betonlar göçüyor. Muhtemelen hepsi zaten alınmadığı için arkada su kaynıyor yani daha. Öyle bir avantajımız oldu, dezavantajımız oldu.
0: Yani bakalım muhtarım, umarım ilerleyen günlerde bu dezavantajlar ortadan kalkar mahalle için diyelim.
1: İnşallah.
0: Muhtarım şeyi çok merak ediyorum. Mahalle biliyorsunuz muhtarların bir araya geldiği toplantılar yapılıyor, muhtar toplantıları. Yeni Pazar için böyle bir toplantı gerçekleştirildi mi?
1: Şöyle oldu, yılbaşında Aydın'da genel kapsamlı bir toplantı olmuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız, AK Parti'nin il başkanı, ilçe başkanları, bazı işte bürokratların katıldığı, diğer devlet kademesinde kurumların da katıldığı öyle bir toplantı oldu. Hani muhtarların kendi isteklerini, eksiklerini anlattığı, notların alındığı bir program oldu, öyle bir program.
0: Peki Yeni Pazar için ya da veya sizin mahalleniz için toplantıda konuşulan şeylerden, yapılan, hayata geçirilen yatırımlar oldu mu yani? Aslında şunu merak ediyorum. Bu toplantıların muhtarlarımıza faydası var mı yoksa konuşulan kalan şeyler mi oluyor?
1: Şöyle oldu. Bizim küçük bir iki tane talebimiz vardı. Bunlar hemen yerine getirildi. Çocuk parklarıyla temizlik, ıvır zıvır küçük dokunuşlar vardı. Onlar halloldu. Bizim bir geçen sene su sorunumuz olmuştu. Su sorunu demeyelim de köyümüzü besleyen bir su depomuz var mesela 300 tonluk. Geçen sene yoğun kullanımdan dolayı yazınımda bir sıkıntı yaşadık. Bunu bir artezin suyu besliyor. Bede dağdan gelen kaynak suyumuz besliyor o depoyu. Orada köye şebeke dağıtım yapılıyor. Bu su depomuzu iki katına veya 300 ton değil de 450 ton veya 600 ton yapabilir miyiz diye bir talebim olmuştu benim. İşte onu değerlendireceklerini söylediler. İşte daha sanırım yeni daha şey olacak.
0: Ama yine de söylenen, dile getirilen şeyler çözülmeye çalışılıyor. Yani yapıldığını mahallemizde görüyoruz.
1: Tabii bir şey var yani, bir hizmet.
0: Etkisi oluyor.
1: herkes kendi üstüne düşen görevi zamanı gelince peyderpey yerine getiriyor.
0: Muhterem, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Buradan vatandaşlara, yetkililere, mahalle sakinlerine söylemek istediğiniz son sözleri alabilir miyiz?
1: Valla ben bize güvenmelerini istiyorum. Bizim sadece derdimiz, ben ve arkadaşlarımın bizim derdimiz sadece Donduran köyünü, mahallesini bir tık daha ileriye taşınmak. Böyle daha sosyal etkinliklerin olduğu, biraz daha mutlu olduğumuz, biraz daha kaynaştığımız bir mahalle haline gelmek istiyoruz. Güveniyorlar da bize, sağ olsunlar. Biz de elimizden elimizden geldiği kadar bu köy için çalışacağımıza, artık çalışmaya devam edeceğimize buradan halkımıza söyleyelim. Teşekkür ederim. Bize bu görevi verdiler. Biz de layıkıyla bunu tamamlamaya çalışacağız 5 sene içinde.
0: Çok teşekkür ediyoruz muhtarım katıldığınız için tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Söz Muhtar'da programının bir bölümünden sonuna geldik. Yeni bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

0: Sersed'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız katıyor. Bir tondan 15 tona kadar farklı kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Sersed romorkları tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Sersed Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No.10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Sersed Romork Sanayi, gücünüze güç katar.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
3: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
4: yapmamız gereken
5: aramak yerine önce mesaj atmak.
3: Örneğin
5: internet destekli uygulamalar üzerinden
3: bir acil durum grubu kurabiliriz.
5: Böylece afet anında
4: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
3: Arama ihtiyacı hissederseniz de
5: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirir.
3: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
4: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
2: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
3: önce mesaj.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.

0: Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
1: Yıl 1954. Vakıfbank Türkiye'nin kalkınma rüzgarına güç vermek için kurulduğunda Türk sinemasında da onun rüzgarı esmeye başlamıştı. Yeniliklerin Bankası Vakıfbank ile Türkiye ilk otomobil gişeli şubesine kavuştuğunda Asya ile Avrupa'da birbirine kavuşuyordu. Sporda ülkemizin gurur kaynağı olacak Vakıfbank Spor Kulübü 1986'da kurulduktan kısa bir süre sonra Vakıfbank ilk yurt dışı şubesini 90'ların başında New York'ta açıp dünyaya açılmıştı. Bu sırada Barış Manço şarkılarıyla sınırları çoktan aşmıştı. Biz 72 yıl boyunca nice güzel anlara şahitlik ettik. Daima ülkemizin yanında, finansın merkezinde olduk. Bundan sonra da hep birlikte nice güzel anlara, nice güzel yıllara. Vakıfbank, daima seninle.
2: Biliyorsun değil mi?
3: Onlar Türkiye'nin alanında önde gelen deprem bilimi hocaları. Hepsi toplumu bilinçlendirmek için çalışıyor. Bugün bize ortak bir mesajları var.
4: Önce mesaj. Afet anında sağlıklı iletişim kurmak için
5: yapmamız gereken
6: aramak yerine önce mesaj atmak.
4: Örneğin
6: internet destekli uygulamalar üzerinden
4: bir acil durum grubu kurabiliriz.
6: Böylece afet anında
5: mesajlaşarak hızla iletişime geçebiliriz.
4: Arama ihtiyacı hissederseniz de
6: yine internet destekli uygulamalar üstünden aramanızı gerçekleştirir.
4: Tüm dünyada mobil iletişim altyapıları nüfusun bir kısmının aynı anda kullanımına göre tasarlanıyor.
5: Bu yüzden siz de afet anlarında önce SMS'le veya internet destekli uygulamalardan mesajla haberleşmeyi unutmayın.
3: Böylece herkes sevdiklerinden hızlıca haber alabilir ve yardım ekiplerinin iletişim hatlarını hep açık tutmuş oluruz. İşte bu yüzden
4: önce mesaj.
7: Gazeteniz Denge artık WhatsApp kanalında. Aydın ve tüm dünyada en sıcak gelişmeleri takip etmek için şimdi hemen aşağıdaki linke tıklayıp bizi WhatsApp kanalımıza takip edin ve bildirimleri açmayı unutmayın. Aydın Denge gazetesiyle en güncel bilgi ve gelişmelerden haberdar olun.

0: Arles, siz onun için ne katıyorsunuz lan? Aşk istedim o yemeğiniz. Ben bunları yedik, camış gibi oluyor, camış.
1: Coşkun amca, bunun için biz sevgimizi katıyoruz, sevgimizi.
2: Coşkun amca, en kaliteli baharatlara, en taze sarımsakları katıyoruz çocuğumuza.
3: Efemet kasam, besi hayvanlarını katıyoruz içine Coşkun amca.
0: Be, helal olsun arkadaşlar ya. Şimdi anladım ben enerjinin nereden geldiğini. Sizi gidirler sizi.
4: Ooo, Gül abla hoş geldin.
5: Hoş bulduk, hoş bulduk. Tüh, iki gözü kör olmayasıca. Kanarı herif. Nereye geldin be doktor, ev gelmedin. Efemet, ben şiir sucuklarını gelip yedin. Ondan sonra benim başımı derde oturursun. Devlete belirce oturursun. Ben bak bakayım lan. Sen utanmadın mı? Üç tane kapıda yolların önünde ben iki çok doldurma ya. Ha? Bundan sonra bu sucukları yiyersen sakın ol ev gelme. Sakın gelme. İçeri sokman kapının önünde yatarsın. Onu gör tamam mı? Göbe herifi görürle yatarsın.
0: Neden garı? Senin dırdırından bıktım arkadaş ben ya. Ben burada huzur buluyorum. Ben burada karnımı doyuruyorum arkadaş. Çocuklar, iyisiniz hoşsunuz. Efendim Başşehir sucuklarını tüm Türkiye lezzetini, kalitesini, hijyenini tanıttınız gari. Çiğnedi direksiniz değil mi?
6: Vallahi ana, ben de bayılarak yiyorum. Hatta gece sucuk gibi de uyuyamıyorum.
7: Öyle olmam mı ya? Kalite kalite. Anacığım dediğin doğru. Çok lezzetliymiş bunlar. Yerden büyüyor da haklısın.
5: Veli oğlum bu sucuk...

Yemin değil mi? Verin, verin yesin. Ben de çok seviyorum. Ben de yiyorum da. Yalnız bu sucukları yedikten sonra bu evi yollamam. Sonra benim başım tembelleş oluyor. Ha, burada gövrüsün yatsın. Da, hani bu ikizden şeyler nerede, altınlar nerede? Hemen şaşırman canım, telaş etmen. Hemen paniklemen. Ben o altınlardan bahsedeyim ben. Baksana o altından güzelliğine. Başı sucuklar o altınlardan daha değerli. Bunlar üst kıskan kal, alın gelin. Sen bakayım boynuma.

0: O zaman neymiş? Efemek başı çocukları. Sülker Şirker doğdurur çocukları. O zaman neymiş? Kalite asla tesadüf değilmiş.
1: Kalite asla tesadüf değil. Hadi gidelim kaliteyi evde kontrol edelim karıcığım.
0: Hadi otur, otur, hadi. Otur yere. Hadi, hadi bakayım. Hadi. Sen orada durun yat. Hadi, biz gidiyoruz. Giy bakayım bunu. Hadi, al oğlum, al. Hadi.
2: Hadi hayırlı işler.
3: Lezzete açılan kapı dendi mi düşünmeye gerek yok. Günlerden cuma, cumartesi, pazar günü geldi mi doğru adres Keşkekçi Hülya. O meşhur keşkek bir de Hülya ablanın ellerinden oldu mu, üstüne bir de bol tereyağı eklendi mi daha iyisi yok diyoruz. Yetişen yiyor, tadı damağınızda iz bırakıyor. Da sizleri lezzete bekliyoruz. İletişim 0537 968

0: Hay FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
0: IFM Reklam.

0: Joy FM reklam.
1: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
0: IFM Reklam.

0: FM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505-768-3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: Kolay FM reklam.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te.

0: Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: IFM reklam.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.

0: IFM reklam.
1: Günal Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır

0: Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efener Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: bakacağız. IFM reklam.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
4: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
8: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
4: Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM reklam.

0: IFM reklam.
1: Günaydın Çerçine Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Beşiktaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 61 21.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
4: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
4: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
5: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
2: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak. Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz, özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
7: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
0: IFM reklam.

0: güzelden anlarım.
1: Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12 gösterirken bir kez daha beraberiz. Bugün sizlere birbirinden güzel şarkılar dinletirken bir yandan keyifli sohbetimize devam ediyor olacağız. Ben Kazım ve sadece 5 dakikayla beraber...

Hazır Mirkelam'dan tavlayı açmışken size geçen günlerde okey oynamayı yeni öğrendiğimi söylemiştim. O günden beri bir daha okey oynayamadım çünkü dördüncüyü bulamadık. Dördüncü olmak isteyenler bize ulaşabilirler. WhatsApp'tan bize ulaşmak için telefon numaramız 532-686-7837. 532-686-7837. Instagram'dan bize ulaşmak içinse IFM Denge 100.5.

0: IFM reklam.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Mehmet Yavaş Caddesi No80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: IFM Reklam.
6: Reklamların ardından tekrar beraberiz. Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Yakar geçerim.

Ve mesai bitimine daha yıllar, hafta sonuna ise asırlar varmış gibi hissettiren bu salı gününde biraz enerjimizi yükseltmek için çak bir selam geliyor.

Ve sıradaki şarkımız Aleyna Hanım'dan geliyor. Kendisi de Manifest hayranı ve diyor ki hepsi çalıyorsa Manifest'te çalacaksın. Ajda Pekkan'la olan yeni şarkılarını istiyorum.

0: Hadi çok işim var. Iron
1: Man. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Detaylı bilgi için 505-768-3374 505-768-3374.

0: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
2: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
3: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
3: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital. Bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Aydın'da konforun adresi, Aydın Park Otel, Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda, Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse, Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: IFM Reklam.

Ve Tarkan'dan Kuzu Kuzu'ya geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Sizce sizin hayatınızda en tatlı, en ballı dönem zaman ne zamandı?

Bir dinleyenimiz demiş ki, hiç sorma, ilkokul yılları. Tek derdim teneffüste ne oynayacağım yıllardı. Benim için en tatlı zamanlar o zamanlardı. Bir diğer dinleyicimiz ise, eşimle ilk tanıştığım zamanlar, aşkın ne olduğunu onunla öğrendim ve etrafı daha parlak görüyordum demiş.

0: IFM Reklam.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
4: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent, Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
5: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
6: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
5: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
6: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
5: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Dinçer Çin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: gel al.
1: IFM reklam.
2: Reklamların ardından bir kez daha beraberiz. Hoş geldiniz. Şimdi de Ozan Doğulu ve Atiye'den Aşkistan'la devam ediyoruz.

Bir dinleyenimizden mesaj gelmiş. Diyor ki otobüste iki defa yer değiştirdim diye bir abi bayan arkada bir yer daha ver. Beğenmezsen orayı da dene dedi. Kahkaha attı. Herkes bana bakıp gülüyor. Çok utanıyorum. İnmek istiyorum şu an demiş. Güldüğüm için üzgünüm, kusura bakma ama tam olarak o utangaçlığını yenmen için Serdar Ortaç'tan kış kış geliyor. Ayrılın.

Ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna doğru yaklaşırken Gülşen'den bangır bangırla modumuzu iyice yükseltiyoruz. Hazır hepimiz yemeklerimizi yediğimize, çaylarımızı da içtiğimize, üstümüze bir ağırlık çöktüğüne göre artık o ağırlıktan kurtulma zamanı.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Ay efem reklam.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor, çalışmıyor mu, duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya. Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı, Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya, Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
1: Ay FM reklam.
5: Reklamların ardından tekrar hoş geldiniz ama artık veda vakti yaklaşıyor.

Bu yayına katıldığınız, daha keyifli, daha eğlenceli bir yayın sağladığınız için hepinize teşekkür ederim. Yarın saat 12'de tekrar buluşana kadar hoşça kalın, IFM'le kalın.

0: IFM Reklam.
1: Günal Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı, çamaşır,

0: Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
3: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
4: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza, Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
5: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
4: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
5: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
4: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
6: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
7: IFM Reklam.
8: I am back.

0: mesaj.
1: Ay efendim, reklam.
2: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
3: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
4: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
5: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
2: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374. Evinizdeki gizli düşman kireç, cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
6: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
7: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz.
0: özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Günaydın Çerçin'e Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: Mehmet Yavaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
2: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
3: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
2: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
3: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
2: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
4: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
6: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
7: IFM Reklam.

mașcă, mașcă.

0: Kolay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın. Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi yatak ve genç odası showroom, Yağcılar İçi 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

0: Hay FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
4: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali Müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
5: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
6: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza. Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi gurme enginarla taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
7: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
6: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme enginar, Gölhisar mahallesindeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
7: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
6: Hemen arayın 0534 468 3393 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
8: Dinçer Çin'e boş mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı,

0: adresi Nur80 Çiğne Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen Kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
1: Evinizdeki gizli düşman kireç. Cihazlarınızı yıpratıyor, faturalarınızı artırıyor. Kireç sorununa son. Waterbest su arıtma sistemleriyle tanışın. Kireci %100 alır. Tam otomatik dijital, bakım ve filtre değişimi yok. İtalyan malı 2 yıl garantili. Daha sağlıklı su, daha uzun ömürlü ev aletleri, daha az masraf. Waterbest 0533 148 6909. Waterbest, suyunuzu yumuşatın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
6: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. yıl mezunlar buluşmasına davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.

0: Kral FM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Aydın Çin'de lezzetin adresi belli. Etin en iyisi, köftenin en gözdesi. Köfteci Kasap Bülent. Usta ellerde hazırlanan nefis köfteler, özenle seçilmiş taze etler ve damakta iz bırakan o eşsiz lezzet. Çin'de köfte denince akla gelen ilk isim Köfteci Kasap Bülent. Dostlarla keyifli bir sofra, ailece unutulmaz bir lezzet molası için siz de bu eşsiz tadı kaçırmayın. Rezervasyon için hemen arayın 0543 567 0999. Köfteci Kasap Bülent. Çin'de köftenin en gözde adresi. Aydın Muğla Karayolu 19. kilometre, Durumlar Mahallesi, Aydın, Çin'e.
3: Günal Dinçer Çin'e borç mağazasına özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Buzdolabı

0: Savaş Caddesi No 80 Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Aydın'ın bereketli topraklarından, Gölhisar'ın asırlık enginar bahçelerinden sofranıza Türkiye'nin en büyük enginar üreticisi Gurme Enginar'la taptaze sakız enginarı şimdi hazır.
2: Coğrafi işaretli, pestisit analizli, tamamen yerli üretim. Üstelik karaciğer dostu.
1: İster dalından kesildiği gibi alın, ister özenle ayıklanmış, pişirmeye hazır halde sipariş edin. Gurme Enginar, Gölhisar Mahallesi'ndeki dükkanında hizmetinizde. Aydın merkez ve ilçelere kargo olmadan kapınıza teslim avantajıyla.
2: Tarladan sofraya en taze, en doğal enginar için şimdi tam zamanı.
1: Hemen arayın 0534 468 33 93 veya ziyaret edin gurmeenginar.com.tr. Gurme Enginar, Aydın'ın ve Türkiye'nin enginar gururu.
3: Bugünkü konuğumuz mali konulara ışık tutacak önemli bir isim. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu bizlerle beraber, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Vergi denetimlerinden kredi kartı borçlarına, SGK cezalarından maliye tebligatlarına kadar merak edilen tüm konular uzmanına soruda konuşuluyor. Mali müşavir Ceyhun Çağdaş Ulu'nun konuk olduğu programda ekonomi gündemine dair dikkat çeken açıklamalar ekranlara geliyor. Uzmanına Sor 14 Mayıs Perşembe günü saat 15'te TV'den de.
6: Acı bir veda. Ama yalnız değilsiniz. Aydın'da şehir içi, şehirler arası ve uluslararası cenaze taşıma hizmetlerinde profesyonellikten ve saygıdan ödün vermeden yanınızda olan Özel Aydın Cenaze Hizmetleri. Günün her saati arayabileceğiniz uzman ekibimiz, soğutuculu araçlarımız ve tüm resmi işlemleri üstlenmemizle zor zamanlarda sizlere yük olmaktan çıkarıp destek oluyoruz. Girne Mahallesi, Batı Gazi Bulvarı, numara 155 Taksim D, Efeler. 0530 78 77 188, 0554 127 22 22 numaralı hattımızla 7/24 hizmetinizdeyiz. Özel Aydın Cenaze Hizmetleri, saygı, güven, huzur ilkeleriyle. Arayın, yanınızda olalım.
7: IFM Reklam.

1983 yılından bu yana Aydın'ın Nazilli ilçesinde çiftçilerimizin ve üreticilerimizin yanında olan Serset Römork Sanayi, sağlamlığı ve kalitesiyle Türkiye'nin güvenilir markalarından.

küçük bir atölyeden doğan bu büyük başarı hikayesi bugün tarım römorkları, sulama tankerleri, otomobil ve özel amaçlı römorklarla yoluna devam ediyor.

Serset'in en önemli hedefi müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmak. Çünkü biliyoruz ki ürünlerimiz çiftçilerimizin emeğine güç, işine hız.

kapasite seçenekleri, güçlü süspansiyon sistemi, dayanıklı malzemeleri ve özelleştirilebilir tasarımlarıyla Serset Romorkları, tarım ve nakliye işlerinizde en büyük yardımcınız. Misyonumuz dürüst, güvenilir ve uzun vadeli işbirlikleri kurmak. Vizyonumuz yenilikçi üretim anlayışıyla global ölçekte güven veren bir marka olmak. Bugün Serset Romork Sanayi sadece bir üretici değil, çiftçimizin yol arkadaşıdır. Adres Yeni Mahalle 581 Sokak No10 Nazilli Aydın. Detaylı bilgi için 0546 416 7834. Serset Romork Sanayi, gücünüze güç katar.

0: İlçesinde oyun oynarken servis aracının altına kaçan topunu almak isteyen 6 yaşındaki çocuk hareket eden otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan feci kazada 6 yaşındaki Işıl K servis otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay Şehitler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre AD idaresindeki okul servis otobüsü yolda top oynayan çocukları fark ederek durdu. Bir süre sonra yoluna devam etmek isteyen sürücü hareket ettiği sırada küçük Işıl'ın topunun aracın sol arka tekerlek kısmına kaçtığını ve çocuğun topunu almak için aracın altına girdiğini öğrendi. Bu sırada hareket eden servis otobüsü küçük çocuğa çarptı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Küçük Işıl'ın ölümü mahallede büyük üzüntüye neden olurken servis sürücüsü AD polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
1: Uşak'ta bir tarım arazisinde erkek cesedi bulunması üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
0: Uşak'ta tarım arazisinde bir erkek cesedi bulundu. Kemal Öz Mahallesi yakınlarında bulunan tarlada hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemede boğaz kısmında kesi yarası bulunduğu belirlendi. Hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında olduğu tespit edilirken cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bölgede olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin çalışmalar sürerken polis ekipleri geniş kapsamlı soruşturma başlattı.
1: Balıkesir'de arkadaşlarıyla birlikte çaya giren 14 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.
0: Balıkesir'in Bigadiç yolu üzerinde bulunan Üzümcü Çayı'nda yaşanan olayda 14 yaşındaki Yılmaz K. serinlemek amacıyla suya girdi. Arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçarak bölgeye geldiği öğrenilen çocuk bir süre sonra suda gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı sualtı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler çayda yaptıkları arama çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenaze olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Bölgede büyük üzüntü yaşanırken yakınları ve vatandaşlar olayın şokunu yaşadı. Yetkililer özellikle yaz aylarında artan boğulma vakalarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
1: Afyonkarahisar'da iş yeri ve araçlarda hırsızlık yaptığı belirlenen iki şüpheli polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.
0: Afyonkarahisar'da bir kafe ile araçlarda hırsızlık yaptığı belirlenen iki şüpheli polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre kent merkezinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçen polis ekipleri bir iş yerinden para, 3 otomobilden para, cep telefonu ve ziynet eşyası ile bir motosikletin çalınması olaylarını incelemeye aldı. Bölgelerde güvenlik kameralarını inceleyen ekipler olayları ÖE ve EA isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Antalya'nın Alanya ilçesinde okul servisinin çarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı. Kazanın ardından öğrenciler tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
0: Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrencileri taşıyan okul servisinin şarampole devrilmesi sonucu 6 öğrenci yaralandı. Kaza İncekum Mahallesi Eski Alanya Antalya yolu üzerinde meydana geldi. Ortaokul öğrencilerini taşıyan servis aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2: Ve şarampoldan aşağıya geçtik. Düştük yani yuvarlandık. Çocuklarda bir şey yok. O önemli olan çocukların bir şeyiydi. Hiçbir zaman yani çocuklarımı ben kendi çocuklarım gibi hissediyorum. Şu anda çok kötüyüm, anlatamıyorum. Hani sıkıştım.
0: Araçtan çıkarılan öğrencilerin ilk müdahaleleri olay yerinde ve ambulansla yapıldı. Yaralanan öğrenciler daha sonra kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Büyük korku yaşayan servis sürücüsü, önlerine çıkan iki kediye çarpmamak için manevra yaptığını ifade ederek öğrencilerin durumunun iyi olmasının kendisini rahatlattığını söyledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bir evde çıkan yangında mahsur kalan yaşlı kadın, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.
0: Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bir evde çıkan yangında içeride mahsur kalan 76 yaşındaki kadın jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarıldı. Evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma devriye ekipleri yoğun dumanın kapladığı eve girerek yaşlı kadını dışarı çıkarmayı başardı. Dumandan etkilenen kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sobadan kaynaklandığı değerlendirilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde görülen rüşvet davasında belediye meclis üyesi Niyazi Atere ve İbrahim Çırakoğlu'na 5'er yıl hapis cezası verildi.
0: Muğla'nın Bodrum ilçesinde yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan belediye meclis üyesi Niyazi Atere ile İbrahim Çırakoğlu hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti her iki sanığa rüşvet almak suçundan 5'er yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Thank you.
3: Şurada.
0: Geçtiğimiz yıl başlatılan soruşturmada bir şikayet üzerine harekete geçen ekiplerinin yaptığı çalışmalarda rüşvet iddialarına ilişkin delillere ulaşıldığı belirtilmişti. İddianamede bir inşaat projesi için yol izni sürecinden para talep edildiği ve bu süreçte çeşitli görüşmelerin gerçekleştiği ifade edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılama sürecinde sanıklar yeniden hakim karşısına çıkarken mahkeme kararını açıkladı. Dava kapsamında rüşvet verdiği öne sürülen kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.
1: Kurban Bayramı öncesinde sosyal medya üzerinden yapılan sahte hayvan ilanlarıyla vatandaşların dolandırıldığı uyarısı yapıldı.
0: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde dolandırıcıların sosyal medya üzerinden yürüttüğü yeni yöntem hem vatandaşları hem de üreticileri mağdur ediyor. Başka besicilere ait hayvan fotoğraflarının kullanılarak sahte ilanlar oluşturulduğu ve bu yolla alıcıların dolandırıldığı bildirildi.

0: Son dönemde artan şikayetlere göre kendisini besici olarak tanıtan bazı kişilerin internetten ya da başka çiftliklerden temin ettikleri görselleri kullanarak ilan açtığı ve düşük fiyatlarla vatandaşları tuzağa çektiği ifade ediliyor. Bu yöntemle kapora ya da tam ödeme alan dolandırıcıların daha sonra ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Uzmanlar bu durumun hem alıcıları hem de emeğiyle üretim yapan gerçek hayvan sahiplerini zor durumda bıraktığı vurgulandı. Yetkililer kurbanlık alacak vatandaşlara hayvanı mutlaka yerinde görmeleri, küpe numaralarını sorgulamaları ve yalnızca resmi kurban satış alanları ya da güvenilir çiftlikleri tercih etmeleri çağrısında bulundu.
1: Bir kurban bayramı var. Kurban bayramı dolayısıyla dolandırıcılar yine devreye girmiş. Bu dolandırıcılar bazı kişilerin hayvanların resimlerini çekerek sosyal medyada paylaşıp kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Böylece hem hayvan sahiplerini dolandırmış oluyor hem de kurban besicileri, kurban alıcılarını dolandırmış oluyor. Kurban alıcılarımıza ricamız, rastgele öyle sosyal medya üzerinde tanımadığınız kişilerde kesinlikle hayvan alımı yapmayın. Satıcılar da emekleri boşa gitmesin. Sizin paranız da hiçe sayılmasın. Bunun için kendinize çok dikkat etmeniz gerekir.
2: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen maddeler siyasi tartışmaları beraberinde getirdi. CHP ve AK Parti grupları arasında yaşanan sert polemiklerin damga vurduğu toplantıda karşılıklı itirazlar ve alkışlı protestolar dikkat çekti.
0: Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Özlem Çerçioğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere iade edilen maddeler CHP ve AK Parti grupları arasında tartışmaya neden oldu. 13 Nisan 2026 tarihli kararların yeniden görüşülmesi sırasında mecliste tansiyon yükselirken özellikle oylama yöntemi konusunda sert polemikler yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Anıl Yetişkin, maddelerin komisyondan geçtiği haliyle oylanması gerektiğini söyledi. CHP grubu ayrıca belediyelere yönelik tahsislerde ayrımcılık yapıldığı iddiasını gündeme getirdi.
3: Geçen meclis toplantılarımızda Sultanhisar ve Söke'ye yanlış hatırlamıyorsam yeni tahsislerde bulunmuştuk. Ama Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerin tahsisinde bulunan, yani onlar tarafından işletilen ve devamı getirilen yerlerle, gayrimenkullerle ilgili maalesef ki tahsisleri süresi dolmadan veya süresi dolduğu iddiasıyla hemen iptal ediliyor. Biz bu hususa dikkat çekmek istiyoruz. Onun için de şu anda yeniden görüşülmek üzere gönderilen maddeyi oylamada yine önceki gibi ısrar kararımızı da belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim.
0: AK Parti sözcüsü Fatih Güler ise iddiaları reddederek tahsislerin kamu yararı gözetilerek yapıldığını savundu. Gürer'in konuşması sırasında CHP'li üyeler alkışlı protestoda bulundu.
4: Sayın Başkan, ben de söz almak istiyorum. Zaten oralarda yani ayrım olduğunu ben düşünmüyorum.
5: Fatih nasıl düşünmüyor ya? Nasıl düşünmüyor? Allah'ın sağlığı. Nasıl düşünmüyor ya?
4: Kullandığınız yer.
5: El vicdan ya. Vicdan ya. Ya biraz. Arkadaşlar. Çok güzel.
0: Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı da tahsis sürecine ilişkin kamuoyuna yansıyan bazı bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
6: Biraz önce Sayın Fatih Bey'in söylediğine düzelteyim. Burayla ilgili 13.05.2024 tarihinde ve 13.10.2025 tarihinde biz buranın Büyükşehir'den zaten tahsisini talep etmiştik. Ayrıca biraz önce okuduğunuz maddelerle ilgili bizim Koçarlı Belediyesi'nin tapusunda şöyle bir şerh var. Büyükşehir Belediyesi burayı sosyal hizmetler dışında kullanıldığı ispat edildiği takdirde tapu Koçarlı Belediyesi'ne geçer diye tapuda bir şerh de var. Biz yasalaklarımızla beraber zaten istiyoruz. Biz de hepsini o tarihlerde de istemiştik. Teşekkür ederim.
2: Kararı o. Aydın Şehir Hastanesi polikliniklerinin de taşınmasıyla birlikte tam kapasite hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar hastanenin ferah yapısı ve modern imkanlarından memnun olduklarını söyledi.
0: Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı tamamlanan Aydın Şehir Hastanesi polikliniklerinin taşınmasının ardından tam kapasite hizmet vermeye başladı. (Gülüyor) 1300 yatak kapasitesine sahip hastanede. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren muayene olmak için polikliniklere gelirken hastane personelleri tarafından yönlendirme yapıldı. Toplam 189 poliklinikte hizmet veren hastanenin geniş bekleme alanları ve modern yapısı dikkat çekti. Aydın İl Sağlık Müdürü Doktor Eser Şenkul da hastanede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Hastaneyi kullanan vatandaşlar ise yeni sağlık kompleksinden memnun olduklarını ifade etti.
7: Çok memnun kaldım, çok beğendim. Hep böyle devam etsin inşallah.
8: Çok sevindik. İyi bir hastane oldu. Hoşumuzu gitti.
9: Ulaşım kolay, geniş bir hastane. Ferah da bir hastane. Tek problemimiz her kamu alanında olduğu gibi otopark problemi devam etmekte.
10: Çok iyi bir şey olmuş. Uzak biraz ama olsun, önemli değil.
8: Çok güzel, çok sevdim. Doktorumuz da çok iyi.
11: Çok güzel, mükemmel. Yapılan şeyler, hizmetler çok güzel. Ellerine sağlık.
0: Bazı vatandaşlar ulaşım ve otopark konusunda zaman zaman yoğunluk yaşadığını dile getirirken genel olarak hastanenin Aydın'ın sağlık altyapısına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Vatandaşlar ayrıca hasta yatış alanlarının otel konforunda olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
12: Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Poliklinikler bugün hizmete girdi. Çok temiz ve muhteşem olmuş. Çalışanlarımız da çok dikkatli ve çok yardımcı oluyorlar bizlere. Polikliniklerde bekleme alanlarında oturma yerleri de çok güzel. Koridorlar ferah. Yatış yerleri çok güzel. Muhteşem bir yer. Yani otel konforunda yatış yerleri. Muhteşem bir yer. Aydın'ımıza hayırlı uğurlu olsun.
2: Aydın Yeşilay İl Başkanlığı Trafik Haftası kapsamında Germencik gişelerinde sürücülere yönelik farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte teknoloji bağımlılığının trafikte oluşturduğu risklere dikkat çekildi.
0: Aydın Yeşilay İl Başkanlığı tarafından trafik haftası kapsamında Germencik gişelerinde sürücülere yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
13: Araç kullanırken telefon kullanıyor musunuz? Kullanmayalım.
0: Etkinlikte direksiyondayken ekranda değilim sloganı ön plana çıkarıldı. 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında düzenlenen programa Aydın Yeşilay İl Başkanı Sencer Gündüz öncülüğünde Yeşilay Gönüllüleri ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
14: Şöyle bir fotoğraf çektirebiliriz. Şöyle bak.
0: Jandarma ekiplerinin de destek verdiği etkinlikte sürücülere broşür dağıtılarak güvenli sürüş ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte araç kullanımı sırasında cep telefonu ve dijital ekran kullanımının oluşturduğu dikkat dağınıklılığına vurgu yapılarak trafik güvenliğinin önemine dikkat çekildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ile genç Yeşilay gönüllülerin görev aldığı etkinlikte sürücülere daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Program sonunda organizasyona destek veren ekiplere teşekkür edildi.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
15: Bugün burada ülkemizin enerji arz güvenliği açısından son derece önemli bir yatırımı, ENKA Kırklareli Doğalgaz Kombine Çevrem Santrali'nin açılışını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kırklareli'nde düzenlenen Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nin açılış törenine katıldı. Konuşmasında enerji alanındaki yatırımlara değinen Bakan Bayraktar, enerji arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilirliğin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.
15: Dostlar, Türkiye olarak sanayisi büyüyen, nüfusu artan, kentleşmesi halen süren bir ülkeyiz. Kalkınıyoruz, ekonomimiz büyüyor, ihracatımız artıyor ve refah seviyemiz yükseliyor. Bununla bağlantılı olarak elbette enerji talebimiz her geçen yıl artmaya devam ediyor. geçtiğimiz 23 yılda yaklaşık 3 kat artan elektrik talebimizin önümüzdeki 30 yılda da en az 3 kat büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Zira tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir elektrikleşme trendiyle karşı karşıyayız. Yapay zeka, veri merkezleri, elektrikli ulaşım, elektrikli otomobiller hepsi daha fazla enerjiye ihtiyaç duyuyor. Hepsi kaliteli ve kesintisiz elektriğe ihtiyaç duyuyor. Sürekli artacak olan bu elektrik talebini yönetmek için mevcut durumla yetinemeyiz. Bugünden planlı, akılcı ve uzun vadeli adımlar atmak zorundayız. Bu yıl Milli Enerji ve Maden Politikamızın 10. yılında ülkemizin uzun dönemli enerji planlamasını artık güncelliyoruz. Daha dirençli, daha esnek ve daha sürdürülebilir bir enerji sistemi inşa etmek için kapsamlı bir dönüşüm süreci içindeyiz.
0: Türkiye'nin artan enerji ihtiyacına dikkat çeken Bayraktar, önümüzdeki yıllarda elektrik talebinin daha da artacağını belirterek yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.
15: Türkiye'nin bu yeni enerji mimarisinde yenilenebilir enerji yatırımlarını daha da artıracağız. Doğalgaz ve elektrik altyapımızı çok daha güçlü bir hale getireceğiz. Nükleer enerji projelerimizi hayata geçireceğiz. Enerjimizi verimli kullanacak, enerji yoğunluğumuzu ekonomimizin tüm alanlarında iyileştireceğiz. Dijitalleşme ile enerji sistemimizi daha akıllı hale getireceğiz. Aynı zamanda uluslararası işbirliklerimizi geliştirerek Türkiye'yi enerjide merkez ülke yapma hedefimiz doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğiz.
2: Belçika Kraliçesi Matilde'nin Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'da düzenlenen programda Türk ve Belçikalı firmalar arasında çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı.
0: İstanbul'da düzenlenen programda Belçikalı ve Türk firmalar arasında çeşitli alanlarda işbirliği protokolleri imzalandı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Belçika Kraliçesi Matilde katıldı. Program kapsamında 11 firma arasında anlaşma sağlanırken farklı sektörlerde çok sayıda ortak faaliyet planlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek ticaretin yanı sıra akademik ve savunma sanayi alanlarında da önemli görüşmeler gerçekleştirildiğini söyledi.
16: Öncelikle son ekonomik misyon, Türkiye ile Belçika arasındaki son ticari misyon kraliyet seviyesinde 2012 yılında gerçekleştirilmişti. 14 yıl aradan sonra Kraliçe Matilde tarafından yürütülen bu çok kapsamlı ve 3 bölge başbakanı ve 3 bölge ticaret odaları yatırımcılarını federal düzeydeki iki bakanla beraber gerçekten aslında çok verimli bir ziyaret olarak değerlendiriyoruz. Şu anda Türkiye ülkemizde 450'ye yakın büyük bir heyetle katılım var ve üst düzeydeki her türlü yatırımcının bulunduğu kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Sadece savunma sanayi alanında 80'den fazla heyet üyeleri bulunmakta. Savunma Bakanı, Başbakan Yardımcısı, aynı zamanda Dışişleri Bakanı da heyette. 3 bölge başbakanı ve özellikle yerel düzeydeki ticaret başkanları ve özellikle federasyonlar, iş dünyasının çok geniş temsilcileri var. Tabii bu aslında iki ülke arasındaki ilişkiler kapsamında bir yandan çok değerli, diğer yandan da ilişkilerimizin geleceği açısından çok stratejik. Sadece bu akşam 27 anlaşma imzalandı iki ülke arasında. Sadece ticari değil, aynı zamanda akademik seviyede de pek çok anlaşma imzalandı.
0: Belçika'nın Türkiye'nin en büyük yatırımcı ülkeleri arasında yer aldığını ifade eden Göktaş, enerji, lojistik ve savunma sanayi gibi alanlarda işbirliğinin arttığını kaydetti.
16: Özellikle savunma sanayi alanında, lojistik alanında, enerji alanında pek çok sektörün ilgi duyulduğunu ve ikili işbirliğinin giderek arttığını çok iyi biliyoruz. Belçika Türkiye'nin ilk 8. en büyük yatırımcısı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi oldukça dengeli bir seviyede ilerliyor. Ve bu görüşmelerin önümüzdeki süreçte özellikle ticari anlamında ama aynı zamanda hem NATO kapsamında hem de dış politika kapsamında, gümrük birliği kapsamında da çeşitli işbirliğini yeni perspektifler açacağına inanıyoruz.
2: Balıkesir'de düzenlenen 1. Uluslararası Gastronomi Festivali 3 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Festivalde yöresel lezzetler, şef şovları ve konserler yoğun ilgi gördü.
0: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Balıkesir Gastronomi Festivali 3 gün boyunca Avlu Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırladı.
17: Ağzına döner deyince bizler her içeri bir sosyal bir
18: sistemi var. Sonunda neredeyse 24 ve 48 saat bekleme süresi var ki. Evet yani Nihaliç zaten bence Balıkesir gizli karaman. Fırlantası ama güzel. Kuk İtalyan'a güzel mayalandırmış.
19: Güzel mi?
18: Güzel mayalandırmış ellerine sağlık. Aynen öyle. Sonra tabii ki de bu havadan dolayı.
0: Festivalde workshoplar, konserler, gastro şovlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenirken Balıkesir'in yöresel lezzetleri ziyaretçilere tanıtıldı.
20: Gastrofest'i ziyarete geldik. Balıkesir'de de böyle bir etkinliğin yer almasından çok mutluluk duyduk. Yerel esnafla halkın buluşması bence muhteşem oldu. Hem onlar kendilerini tanıtma fırsatı buldular, hem de halk onlara daha yakın olmuş oldu. Ahmet Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendi çalışmalarını çok beğeniyoruz.
21: Balıkesir'in çok güzel lezzetleri var. Ben Balıkesirli değilim ama tüm lezzetlerini çok seviyorum. O yüzden şu ana kadar gördüklerim çok iyi. Ünlü kişilerin gelmiş olması Balıkesir'de bu ilgiyi arttırdı. Onları görmeyi istiyoruz.
0: Ünlü şefler ve sanatçılar da etkinliklerde yer alarak katılımcılarla buluştu. Festivalin en dikkat çeken anlarından biri ise 50 metre uzun etkinlik alanında yerel üreticiler de ürünlerini tanıtma fırsatı buldu.
22: Kaymaksız coğrafi işaretli bir tatlımızı tanıtmaya geldik. Sağ olsun Ahmet Başkan düzenlediği için kendisine teşekkür ediyoruz.
0: 3 gün boyunca süren festival, konserler ve etkinliklerle sona ererken katılımcılar organizasyondan memnuniyetlerini dile getirdi.
23: Yani hem de insanların tanıdığı şefleri burada görmesi ilgiyi de arttırdı. Hem bir bilgilenme amaçlı da güzel. Faydalı olacağını düşünüyorum. Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum.
22: Balıkesir.
2: Bodrum'da Engelliler Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
24: Bu anlamlı görünmesiyle, verdikleri yaşam mücadelesiyle hepimize örnek olan tüm engelli kardeşlerimizin Engelliler Haftası'nı kutluyor. Sizleri sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum.
0: Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık programı gerçekleştirildi. Etkinliğe ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program kapsamında eski otogardan başlayan kortej yürüyüşü İskele Meydanı'nda sona erdi. Meydanda devam eden etkinliklerde özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan dans ve sahne gösterileri sergilendi.

0: öğrencilerin performansları izleyenlerden büyük alkış aldı. Programda ayrıca çeşitli okulların özel eğitim öğrencileri de gösteriler sunarken, okul aile birlikleri tarafından kurulan standlarda öğrencilerin hazırladığı ürünler sergilendi. Etkinlikte engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha görünür olması gerektiğine dikkat çekilirken program sahne gösterileriyle sona erdi.
1: Çanakkale'de yavru arı sayısındaki artış arı üreticilerine umut verirken sezonun verimli geçeceğini beklentisini güçlendirdi.
0: Çanakkale'de arıcılık yapan üreticiler bu yıl yavru arı sayısındaki artışla birlikte sezonun bereketli geçeceği umudunu taşıyor. Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde üretim yapan Ahmet Emin Demir, Kaz Dağları'nın kuzey kesimlerinde yaklaşık 1500-1600 rakımda arıcılık faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.
2: Biz bu arıları Kaz Dağı'nın kuzey bölgesinde yaklaşık 1500-1600 rakım arasında üretiyoruz. Ya kısmet olursa bal sezonunu da dağda geçireceğiz.
0: Demir, şu anda arı üretme döneminde olduklarını belirterek yavru arı bolluğunun dikkat çekici seviyede olduğunu ifade etti.
2: Şu an arı üretme safhasındayız. İnşallah balı da alacağız bakalım kısmet olursa.
0: Sezonun umut verici başladığını söyleyen üreticiler, yavru artışının bal sezonuna da yansımasını beklediklerini ifade etti.
1: Denizli'nin Çameli ilçesinde bulunan Cuma Alanı göletinin tamamen dolması bölge üreticilerine sevinç ve bereket getirdi.
3: Evet, şu anda Cuma Alanı göletimizdeyiz. Gerçekten bu yıl artık %100 doluluk oranına ulaşan ve sabahtan suyun taştığı.
0: Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Cuma Alanı mahallesinde bulunan Cuma Alanı göleti bu yıl %100 doluluk oranına ulaşarak sabahtan taşmaya başladı. Gölette biriken suyun taşması mahalle sakinleri ve üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
3: Özellikle saracılık konusunda, hayvancılık konusunda önemli mahallelerimizden bir tanesi. Burada yapmış olduğumuz Cuma Alanı göletiyle yaklaşık 450 dönüm suyu toprakla buluşturmuş olacağız.
0: Yaklaşık 450 dönüm arazinin sulanmasına katkı sağlayacak olan gölet, özellikle seracılık ve tarımsal üretim açısından bölgeye önemli bir destek sunacak. Su seviyesinin tamamen dolmasıyla birlikte tarımsal faaliyetlerin daha verimli hale gelmesi bekleniyor.
3: Buradaki Cuma Alanı göletinin suyu vatandaşlarımıza bir can suyu olacak. Cuma Alanı halkımıza Cuma Alanı göletimiz hayırlı uğurlu olsun inşallah.
0: Bölgede sulu tarımın yaygınlaşmasına katkı sağlayacak yatırımın üretim kapasitesini artırarak ekonomik canlılığa da katkı sunacağı ifade edildi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan da göletin mahalleye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek yatırımın bölge tarımı ve hayvancılığı için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.
3: Buradaki Cuma Alanı göletinin suyu vatandaşlarımıza bir can suyu olacak. Cuma Alanı halkımıza Cuma Alanı göletimiz hayırlı.
1: İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan Zuhal Narin çocuk yaşta başladığı hasır dokumacılığını teknolojiye rağmen sürdürerek geleneksel zanaatı yaşatmaya devam ediyor.
0: İzmir'in Tire ilçesinde gelişen teknoloji ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasına rağmen kaybolmaya yüz tutan hasır dokumacılığı geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

0: Boynu yoğun köyünde doğup büyüyen Narin, çocukluk yıllarında annesinin yanında başladığı hasır dokumacılığını bugün Tire'deki atölyesinde sürdürüyor. Büyük hasır ürünlerin yanı sıra seccade, çanta, sandalye ve Amerikan servisi gibi çeşitli ürünler de üreten Narin, mesleğini modern ihtiyaçlara göre uyarladığını belirtti.
1: Tabii ki bunlar doğal, daha sağlıklı.

0: yaz da olsa, kış da olsa. Köylerde de bunu yapan olmadığı için artık plastikleri tercih ediyorlar. Dokuyan yok. Köyümüzde bile bizim bitti yani.
1: Usta çırak ilişkisinin zayıfladığını ve gençlerin mesleğe ilgisinin azaldığını dile getiren Narin, halk eğitim merkezinde verdiği derslerle el sanatını yeni nesillere aktarmaya çalışıyor.
0: Hani bitmesin ya, çok üzücü bir şey çünkü mesleğimiz. İnşallah ileride benim yaşlarım geldiklerinde belki hobi olarak yaparlar. Hani aktaralım yani, birilerine aktarılsın isterim sanatımızı, mesleğimizi.
2: İzmir'de Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde görev yapan memurlar, sosyal denge tazminatı ve arazi tazminatlarının ödenmemesi nedeniyle başlattıkları eylemlerine devam ediyor.
1: İzmir'de Buca, Bayraklı ve Karşıyaka belediyelerinde çalışan memurlar, sosyal denge tazminatı ve arazi tazminatlarının ödenmediği gerekçesiyle başlattıkları eylemleri sürdürüyor. 7 aydır haklarını alamadıklarını belirten memurlar, belediye binaları önünde oturma eylemi yaparak tepkilerini dile getirdi.
3: Bayraklı belediye emekçileri de basın açıklaması yapıyorlar. Onlara da güçlü bir selam gönderelim arkadaşlar. Hep birlikte alkışlarla, ıslıklarla bir selam gönderelim.
1: Buca Belediyesi önünde toplanan sendika üyeleri, hakkımızı istiyoruz sloganıyla belediye başkanı Görkem Duman'a çağrıda bulundu.
4: Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
5: Bugün itibariyle toplu iş sözleşmesinden doğan ücretlerimiz ise 7 aydır tarafımıza ödenmemiştir. Bu tablo basit bir gecikme değil, emeğin değersizleştirilmesidir.
1: Sendika temsilcileri ödenmeyen alacaklarının bir an önce verilmesini ve toplu sözleşme sürecine uygun hareket edilmesini talep etti.
6: Son süreçte başlayan eylemlerin nedeni şu. Birincisi, şu an itibariyle 7 tane toplu sözleşme alacağımız içeride düzenli ödeme yapılmadığı için bunun ödenmesini, tek seferde bunun ödenmesini istiyoruz. Şu an itibariyle ortalama 300 bin TL civarında geriye dönük alacaklar var. Bunun dışında en önemlisi de bir ay önce imza altına aldığımız toplu iş sözleşmemiz vardı. O toplu iş sözleşmesi muhtemeldir ki burada yapılan bu demokratik, meşru, yasal eylem ve etkinlikler gerekçe gösterilerek bir resmi yazı yazıldı ve bütün birimlere dağıtıldı. İmza altına alınan imza toplu sözleşmesi geriye çekilmeye çalışıldı. Bunu reddettiğimizi ve en önemli taleplerimizden bir tanesi de bu. Bu yazının mutlaka ama mutlaka geri çekilip toplu sözleşmenin koşullarına uygun davranmalarını bekliyoruz. Çünkü bu hukuksuz bir davranıştır.
1: Eylemlerin belediye yönetimiyle görüşme sağlanana kadar devam edeceğini söyleyen sendika temsilcileri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir ziyareti sırasında da seslerini duyurmak için çeşitli noktalarda bulunacaklarını açıkladı.
6: Ne zaman belediye idaresi Sayın Görkem Duman bizim taleplerimize cevap verir ya da sendikamıza çağrı yapar ve bizimle görüşmeyi düşünürse o zamana kadar devam edecek. Aksi halde bu eylem ve etkinlikler daha da artarak devam edecek. Karşıya kadar biliyorsunuz orada da 3 haftadır eylemler devam ediyordu. Sayın Yıldız Ünsal Cuma itibariyle gittik, görüştük. Kendisi çağırdı bizi. Dedi ki müzakere yöntemine yeniden dönüyoruz. Zaten biz masayı dağıtmadık. Sadece alta sınıra çekmeyi talebi üzerine böyle bir eylem ve etkinlik başladı dedi. Ve müzakereyi başlattı. Biz de eylemlerimizi sona erdirdik. Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı önümüzdeki bu hafta içinde Cuma günü açıkçılar için İzmir'de olacağı söylendi. Özellikle Bayraklı'da en yoğun yaşadığımız sorunlardan biri yeri Bayraklı. Dolayısıyla orada arkadaşlar bunu duyduğu için sendikamızdan talepleri var. Sayın Özgür Özel'e sesimizi duyuralım. Yani burada yaşanan bu hak, hukuk, adalet mücadelesine o da bir biçimiyle katkı sunsun, sesimizi duysun.
3: Sesimizi duyuracağız.
2: Kütahya'da üniversite öğrencileri ve akademisyenler vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme ve farkındalık etkinliği düzenledi.
1: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebelik Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri şehir merkezinde vatandaşlara yönelik sağlık bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte özellikle anne bebek sağlığı, gebelik süreci, doğum sonrası bakım ve genel sağlık konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendirilmesi, düzenli taramaların önemi ve erken teşhisin gerçekliliği anlatıldı.
7: Şöyle biz ebelik öğrencileri olarak öğretmenlerimizle birlikte burada hem halkın sağlığı açısından bilgilendiriyoruz. Gerek kadına yönelik gerek erkeklere yönelik. Yani özellikle hani halkımızın ulaşamadığı noktalara da değinmek istiyoruz.
1: Özellikle anne adayları ve genç annelerin merak ettiği konularda birebir bilgi aldığı etkinlikte katılımcıların sağlıkla ilgili sorularına uzmanlar tarafından yanıt verildi. Ebelik bölüm akademisyenleri bu tür çalışmaların devam edeceğini belirterek üniversitenin toplumla bütünleşen sosyal sorumluluk projelerine önem verdiğini ifade etti.
8: Üniversitemiz biliyorsunuz Kütahya'ya hizmet etmek için çok gönüllü. Özellikle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebelik Bölümü de tüm akademisyenleri ve öğrencileriyle beraber halkın içerisinde farkındalık çalışmaları yapmak için çok ilgililer ve meraklılar. Dolayısıyla halkımız da bize burada çok katkı verdi. Kütahya halkına da teşekkür ediyoruz. Sabahtan beri gelen insanlar merak ettikleri her şeyi sordular ve bizim burada onlara bilgi veriyor olmamızı da çok onayladılar, çok memnun kaldılar.
2: Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.

0: 81 yaşında ama aslında 18 yaşında. Doğru dedim mi Turgut amca?
1: Doğru söyledin.
2: Nasıl tanıştınız Şaziye ablamla?
1: Kaçırdım geldim.
2: Kaçtınız mı?
1: Kaçtık.
2: Ana.
1: Kestim orada önünü bir sürü adamın içinde.
2: Eşkıyalar gibi.
1: Eşkıyalar gibi davanca belde.
2: Korkmadın.
1: Seni korkuyorum.
0: Peki bu Yemişendere nasıl bir köy?
3: Yemişendere Muğla'nın en güzel köyü.
2: Kuzu Göbeği Festivali'nde etkinlikleri takip edeceğiz.
0: Ben kuzu göbeğinin gerçekten bir kuzunun göbeği olduğunu düşünüyorum. Meğersem bir mantar. Festival yoga ile başlıyor. Evet, yoga bizim
4: işimiz. Şimdi kaldır kollarını yukarı. Derin bir nefes al. Kollarımı uzattım.
2: Evet. Yoga neymiş kız? Yoga kendimizi dinlendirme herhalde. İyi, oturmayı da öğretseniz daha iyi olacak. Oturmayı bir dahaki derste.
0: Oturmayı unuttum çünkü.
2: Bir

0: bulamadım.
1: Biz de bulamadık. Buldun mu abi?
2: Yok, sarı kamışta.
1: Bulamadın mı sen de?
2: Sektör bayırda.
1: Nasıl bulacağız biz bunu?
2: Cephelerde.
3: Ben de biliyorum ki.
1: Kuzu göbeğini bulduk mu başkanım?
4: Bulduk. Amaç önce sporlarını olduğu yere bırakmak. Önce vuruyoruz kuzu göbeğimizi.
1: Üstüne vuruyoruz.
4: Üstüne vuruyoruz. Sporlarını düşürüyoruz.
1: Bir sürü kuzu göbeği çıktı. Bu çiğ yeniyor mu başkanım? Yenmez. Abartmayalım.

0: Midilli.
1: Namı değer Mini Cooper'a bunlar.
0: Öyle mi diyorlar?
1: Tabii ki öyle diyorlar.
0: Evet, sizi Doru ile tanıştıralım. 3 yaşında. 3 yaşındaki Doru. Ya Doru'ya bakın. Çok şeker. Yemişendere'deyiz, festivaldeyiz. Kolay gelsin bakın.
2: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Naha gidiyor. İyi, idare ediyor.
3: Sen daha taz gelinsin.
0: Evet.
3: Kaynananla beraber mi yaşıyorsun yoksa? Kaynanan, bakıp dur ama rahat ol sen. Kulağıma söyle.
0: Güzel güzel.
3: Kulağıma söyle. Peki kaynanayı ne yapmalı?
0: Gidiyor, börek işi.
3: Gidiyor, çok güzel.
0: Nasıl geçecek festival?
3: Güzel geçecek.
0: Kaç paraya satacağız kuzu göbeğini?
4: Öğrenmez.
0: Ama alacağız belki.
4: 1,500
0: lira. Kuzu göbeği dedik size altından değerli diye. Kuzu göbeğinin kavurması. Evet, ben çok merak ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Geliyor.
5: Evet, şu anda kuzu göbeği çorbası dağıtılıyor burada.
0: İlk defa mı?
6: Evet, ilk defa.
0: İlk defa, hadi bakalım.
6: Oo, çok güzel.
0: Güzel mi?
6: Çok güzel.
5: Abi yarım, bir kepçeden de az olabilir. Tavuk suyuna benziyor. İlikli. Muhteşem.

yarışmamızın sonucu belli oldu. 345 puanla yarışımızın birincisi oldu. Çok nadide bir köyümüz, doğal güzellikleriyle bilinir Yemişenderimiz.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: LGS ve YKS'de hedefe yüksek olanların tercihi. Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitimle başlar. Dörtgen kurs. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Zeytinköy Villaları. İletişim 0544 367 8436.
4: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
5: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
1: Yeni Pazar Anadolu Lisesi 50. Yıl Mezunlar Buluşması'na davetlisiniz. 29 Mayıs 2025 Cuma günü anılar, dostluklar ve yarım asırlık bir hikaye yeniden buluşuyor. Eski okulda buluşma, 50. yıl yürüyüşü ve mezunlar gecesiyle sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Detaylı bilgi için 0505 768 3374.
6: Evlenmek ve evine yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
0: IFM Reklam.

0: DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor. DJ Bay Keleş'le Arıza Show başlıyor.
1: DJ Bay Keleş'le Arıza Show.
2: Arıza Show.

Evet, Arıza Show'dan herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun. Türkiye ve Sio saatlerimiz 19.35 ve Arıza Show'un her zaman olduğu gibi bugün de startını veriyoruz eğer sizler hazırsanız. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum şimdiden. Şu anda bizleri araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde dinleyen tüm herkese sevgiler, selamlar olsun. Evet, 19.30 itibariyle değil mi? Ne yapıyoruz? Mahkumun sesini başlatıyoruz. Şimdi güzel bir isteğim var. Onu bir göndereyim. 19.30 itibariyle de canlı bağlantılarla devam edeceğiz. Özellikle şu anda bizi Kuşadası'ndan dinleyen Gözde Hanım. Demişler ki bu şarkı kendime, en değerli benim bundan sonra diye bir notuyla paylaşmak istemiş. Mert Demir sizler için seslendirecek. Biterse hatıran. Hep birlikte dinliyoruz. Arkasından yine buradayız. Hadi bakalım, 19.30'da canlı bağlantılarla burada olacağız.

0: zarardayım.
1: Evet, startımızı verdik. Herkese hayırlı uğurlu olsun. İlk çalışmamızı da Gözde Hanım Kuşadası'ndan belirledi. Onun parçasını dinledik. 19.30 itibariyle Mahkumun Sesi her zaman olduğu gibi salı ve perşembe günleri, değil mi, burada oluyor dedik. Yine buradayız. Evet, radyolarını yeni açan, bizleri dinleyen, bizlere kulak veren tüm herkese kucaklar dolusu sevgiler, selamlarımı gönderiyorum. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız başlıyor. Özellikle ama özellikle tüm kader mahkumlarına kucaklar dolusu sevgiler, selamlar olsun benden. Ve beni şöyle kısaca bir yoklama yapayım ben. Gır olan Mutlu Bastı'ya, ondan sonra Raif Domurca, tüm koğuş arkadaşlarına hızlıyım ama. Ondan sonra Nazilli'ye, Çağlar Başkan'a, Serkan'a, Yagi'ye, Yufkacı Kenan'a. Ondan sonra Egemen'i de hadi unutmayayım. Egemen de aklıma geldi. Bazen aklıma böyle gelmiyor. Hani saymaya çalışıyorum. Onlara da sevgiler, selamlar olsun. Evet, bu saat itibariyle canlı bağlantılarımız başladı. Hazır mıyız? İlk konuğumuz geliyor, bakalım kimmiş hattımızda. Alo.
2: Cümleten selamlar hocam abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Oo, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi, nasılsın?
1: İyiyim vallahi, sen nasılsın?
2: İyi abi, şükür bize, ne yapalım? Şükür, cezamızı yatıyoruz.
1: Bir yatarak abi, biter ya.
2: Buradan selam yollamak istediklerim var. İstek parçam var. Rutin biliyorsun.
1: Tabii rutin canım. Hadi hemen geç onlara.
2: Abi kapalıda beraber yattığım arkadaşlarıma gelsin. E5'teki abilerime, kardeşlerime gelsin. Tamam. Mertefe Kırbaş kardeşime gelsin. Yiğit Aydın kardeşime gelsin. Sercan abime gelsin. Beraber kader birliği yaptıklarıma gelsin. Buradan Kıroğlan'a gelsin. Talat Güdücü kardeşime gelsin. Kıroğlan'dan Okkalı Hatun'a gelsin.
1: Evet.
2: Ondan sonra aklıma gelmeyenler hakkını helal etsin. Germenci tayfası, Acarlar tayfası, İncirlova tayfası hepsine gelsin abi.
1: Evet. Başka?
2: Azer Bülbül'den ben seninle mutluyum olsun abi.
1: Azer Bülbül. Ben seninle mutluyum. Ben seninle mutluyum. Tamamdır, bu kadar mı?
2: Buradan bir ara, bu arada abi Terzoğlu Muhammed Güler abime gelsin.
1: Tamam.
2: Onu da söyleyeyim, darılmasın, gücenmesin.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
2: Abi Allah'a emanetsin, bu
1: sen
2: kadar.
1: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Eyvallah abi, yayınlar.
1: Eyvallah. Evet, ilk canlı bağlantımızı aldık, hayırlı olsun. Başladık. Bakalım hemen arkası kesilmeden şöyle canlı bağlantılarla devam edelim Arıza Show'da. Ve bakalım hattımızın ikinci konuğu kim? Alo.
3: Alo, iyi günler.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz.
3: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
1: Allah'ıma bin şükürler olsun. Ben iyiyim, sizler nasılsınız?
3: İyiyiz, Allah'ıma şükürler olsun.
1: Allah iyilik versin. Kimlere sesleneceğiz bugün?
3: Buradan önce kafalıda olan kirlere seslenmek istemiştim de.
1: Evet, hadi seslenelim bakalım onlara.
3: Kafalıda olan Muzaffer Bozit'e gelsin. Umut Bozit, Murat Bozit, Halil Akırancı, Mehmet Akırancı, Halil Akırancı.
1: Evet.
3: Açıkta bulunan Yeter Bozit, Çelebi Karataş, Mişko,
1: evet,
3: Umut Yaşar, Sabahattin Yüregin, Tarık Bozit. Evet. Bunlara gelsin, hepsine gelsin.
1: Tamam, hepsine gelsin.
3: E4'te olanların hepsine gelsin. E4'teki arkadaşlara Çelebi'nin selamı var. Çok çok selamı var.
1: Aleyküm
3: o da selam. İzine gidecek işte 15-20 gün sonra.
1: Evet.
3: İstek parçamda Adanalı Ayhan'dan Ettiğin İhanet Zoruma Gider.
1: Bir dakika, Adanalı Ayhan Ettiğin İhanet Zoruma Gider, değil mi?
3: Evet.
1: Tamam. Bu kadar mı?
3: Bu kadar efendim.
1: O zaman Allah'a emanet, kendinize iyi bakın.
3: İyi günler.
1: Evet, bu arada tekrar hatırlatalım. Bu bir mahkum saati, bilginiz olsun. Tüm kader mahkumları, özellikle kapalıdan bana kulak veren, hani beni görmeden de seven abilerim, kardeşlerim, herkese özellikle benden, bakın benden tüm güzel parçalar size armağan olsun. Hani birbirimizi görmesek de birbirimizi en azından anlayabiliyoruz. Herkese sevgiler, selamlar olsun. Oralarda canınızı sıkmayın boş yere. Ve bakalım hemen hatta kim
4: abi,
1: var. Alo.
4: Ben Nazilli Açık Ezan'la arıyorum.
1: Evet.
4: Buradan
2: abim bile seslemek istiyorum.
1: Hadi seslen bakalım.
2: Bir tane abi kağıdı çıkarıyorum.
1: Çıkar bakalım. Uzun mu kağıt?
2: Yok abi uzun değil. 5 kişi 10 kişi var.
1: Olmaz ki öyle. Uzun yapman lazım o kağıdı.
2: Tabii abi yaparız.
1: Tamamdır.
2: Abi Cehidi koğuşunda yatmakta olan Can abim, Aslan abim, Kurret Elçik, evet. İbrahim Kıvcık, Kıvcı, Servet Kocaman, Kazım Özege, Okus Bokus Atan abim, Onur Çakmak, Masum Güngör, namı diğer kral, Kasap Dayı,
1: evet.
2: Yakup Yürüklü. Bunlara buradan çok çok selamlarımı gönderiyorum abi. Kendilerine iyi baksın. Abi,
1: aleykümselam, evet.
2: Kurret Elçik abimin ellerinden, yüzlerinden, gözlerinden öpüyorum. İbo, senin ellerinden, yüzlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Evet.
2: Ben sizleri burada bekliyorum. Beni soracak olursanız, ben çok iyiyim. İnşallah tez yakınlarda hepimiz burada oluruz. Özgür günlerde kavuşuruz.
1: Evet.
2: Abi de D1 koğuşunda yatmakta olan Can amcam, canım ciğerim amcam, Süleyman Elçik amcama sesleniyorum. Evet. Amcan abi nasılsın, iyi misin? Beni soracak olursan ben de iyiyim. Ellerinden yüzlerinden öpüyorum. İnşallah özgür günlerde görüşürüz. İbo, senin şarkıyı unutmuşlar. Bir tane ben size buna şarkı söyleyeceğim, onu dinleyin artık.
1: Neymiş
2: abi, bir tane bir şu an Serhat Bora, Serhat Bora, İzzet Güleçoğlu'ndan,
1: evet.
2: Medet Aydın'a, Umut Akdemir'e, bunların da buradan Serhat Bora'dan, Serhat Bora'nın İzzet Güleçoğlu'na, Medet Aydın'a, Umut Akdemir'e çok çok selamları var abi.
1: Aleyküm selam.
2: Karam, açıkta yatmakta olan Germencin, güzel insanın Karam, Karam, Kurtarıcı Mehmet, İdris Yüklü,
1: evet,
2: Ahmet Elcik, Necan Elcik. Buradan abi seslenmelerime çok çok selam gönderiyorum. Bir tane şarkı isteğim var.
1: Nedir o? Söyle hemen.
2: Abi şarkının ismi Azel Bülbül. Azel Bülbül'den.
1: Evet.
2: Dur bakayım abi. Azel Bülbül'den ne isteyelim?
1: Azel Bülbül'den Dur diye bir şarkı bulamadım ben şu an yani.
2: Dur değil abi. Unuttum Azel Bülbül'den.
1: Şaka yapıyorum. Hangi şarkı? Hangi şarkısı buldun?
2: Zordayım Aney.
1: Zordayım Aney.
2: Dardayım Aney, pardon abi. Dardayım Aney.
1: Tamam, Dardayım Aney.
2: Tamam abi.
1: Bu kadar
2: abi,
1: mı?
2: Teşekkür ederim.
1: Allah'a emanet, kendine iyi bak.
2: Abi.
1: Evet. Devam ediyor birlikteliğimiz. Türkiye Vesio saatleri 19.38 ve bakalım şöyle hemen hattımıza kim geliyor. Bu arada WhatsApp'tan bizlere 0532 686 7837'den yazıyorsunuz. Ama WhatsApp'tan ve bakalım hattın ucunda kim var. Alo.
0: Abim kolay gelsin.
1: Allah,
0: İyi yayınlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
0: Abi ben Aydın Açık Cezaevinden arıyorum da. Sökel Talat ben.
1: Evet tamam.
0: Sen, isteklerim olacak.
1: Sen yayına gelmiyordun ya, ilk defa mı geldin?
0: Yok geliyordum abi, bu 3 haftadan beri hep yayına bağlıyorum ama bir türlü ismimi söyleyemedim yani.
1: Tamam olur canım. Şimdi boss böyle üstüne basa basa söyle. Herkes duysun kim olduğunu.
0: Abi ben Sökel Talat işte gidici. Aydın Açık Cezaevinden arıyorum. İsteklerim var abi.
1: Hadi söyle bakalım.
0: Abi Sökel Kapalı B1 koğuşunda yatan kardeşim Burak Güdücü'ye, Yavuz Zaman abim ben, Gökhan Olgun abim ben, amcam Arap Metin Alkan'a, Burak Çetin kardeşime, Konyalı Ahmet kardeşime, Muşko'ya, İzmirli Sofu kardeşime, Germencikli Grolo'na, Grolo'nun Okkalı Hatun Lale Pınar Şuva, Emircan Yazıcı kardeşime, Atilla Şahin kardeşime, Denizlili Hüsam Altay'a, Aziz Kılıç abime, Pitbull Ülker abime, İncilli Ova Karabağlar, Merdo'ya.
1: Evet. Var mı başka?
0: Rafet Çağırlar. Şarkıyı söyleyeyim mi abi?
1: Hadi söyle.
0: Kibariye'den hüküm giymişim.
1: Kibariye hüküm yemişim değil mi?
0: Evet abi.
1: Tamamdır. Bu kadar mı?
0: Bu kadar abi. Sağ ol.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
0: Sağ ol abi, sen de kendine iyi bak.
1: Evet, devam ediyoruz. Valla telefonumuzu böyle maşallah hiç boş kalmıyor değil mi? Hemen bakalım hatta kim var. Alo.
4: Alo, selamünaleyküm abi.
1: Aleyküm selam.
4: Nasılsın, iyi misin abi?
1: He?
4: İyi misin?
1: İyiyim, sen nasılsın?
4: İyi abi ya, nasıl olalım, aynı işte ya. Kafalardaki arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum abi.
1: Allah iyilik versin, hadi seslen bakalım.
4: İyi abim. C7'de yatan oğlum Ayhan Yaşar'a gelsin, aslan oğlum. Oğlum ikinci avukatı tutacağız Allah'ın izniyle, bakalım avukat araştırayım, hiç canını sıkma. Allah'ın izniyle ikinci avukatı bulduğumuzda senin en son dosyanı bozduracağız oğlum, haberin olsun. Ben bilgiyi aldım. İstekleri söyleyeyim abi. Namı diğer gelmencikten olan Muşko'ya gelsin. Kardeşim olan E4'te yatan Metin Yener'e gelsin. Aslan Yeğen'in Barış Kaynağı gelsin. Hakan Demirkapan'a gelsin. Ali Kurtulan'a gelsin. Aslan kardeşim Çelebi Karataş'a gelsin. Çelebi Başkan'a gelsin.
1: Evet.
4: Özel sözü biri olan Çelebi Karataş'a gelsin.
1: Evet.
4: Hüseyin Çelimo'ya gelsin. Ali Barlas'a gelsin. Cem Oğuş'a gelsin. Emre Çarlı'ya gelsin. Sefa Kurtulan'a gelsin. Ulaş Babadağ'a gelsin. Sercan Seringen'e gelsin. Eren Köfte'ye gelsin. Orta Mahalleli. Hüseyin Şerimo'ya gelsin.
1: Evet.
4: Poyraz Külfidan'a gelsin. Adil Eksen'e gelsin. Adar Reis'imize gelsin. Ferdi İşten'e gelsin. Denizli Hüseyin abiye gelsin. İsmet İldim'e gelsin. Uğur Ecevit'e gelsin. Fethi Karadoğan'a gelsin. TFT'ye gelsin. Demet Bozyiğit'e gelsin. Uğur Köken'e gelsin. Aydın Köken'e gelsin. Cevdet Güvence gelsin. Murat Can Gülce gelsin. Zafer İşler gelsin. Tarık Bozyiğit'e gelsin. Tugay Erdoğan'a gelsin. Hüseyin Hasan Aslanbay'a gelsin. Emre Gökal'a gelsin.
1: Evet.
4: Genko Denizli'ye gelsin. Keko Merzo Sebo Üreğe gelsin.
1: Evet.
4: Azat'a gelsin. Efe Bilal'a gelsin.
1: Evet.
4: Ali Şener'e gelsin. Gökhan Karadır. Eskürt Ersin'e gelsin. CYT'ye yatan. Turgay Pilar'a gelsin. Sezai Açık'a gelsin.
1: Evet.
4: Bir dakika abi. Liste yaptık abi.
1: Liste yaptı. Say bakalım o listeyi daha.
4: O kimi? Onu okudum ama hangisi? Tamam söyleyeceğim. Abi hangisiydi bu la? Bunu okudum, hepsini okudum ki ben.
1: Tamam, hepsini okuduysan o zaman liste bitmiş demektir.
4: Abi bir de Sunay Yanar'a gelsin.
1: Evet.
4: İstek parçamda istek parçam. Ha tamam.
1: Ne?
4: Uysal Kurtulan'a gelsin. İlkan Kurtulan'a gelsin.
1: Evet.
4: Metin Aybi'ye gelsin. Güngör Yeldi'ye gelsin, Serdar Yeldi'ye gelsin, Anıl Doğan'a gelsin, Ziya Şaşkın'a gelsin, Müslüm Şaşkın'a gelsin, Çınar Şaşkın'a gelsin, Sunay Yanar'a gelsin, Orca Çatalbaş'a gelsin, Beşer evet. Çatalbaş'a gelsin abi. İstek parçamı söyleyeyim abi.
1: Söyle bakalım.
4: Gökhan Gerçek.
1: Evet.
4: Gökhan Gerçek.
5: Koymam seni
4: ya derler.
1: Koymaz seni ya derler.
4: Evet, oğlum Ayhan Yaşar'a gelsin parçam.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
4: Evet.
1: O zaman...
4: Çelebi Karataş'ın E4'e selamı var. C11'e de.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Tamam abi, Allah'a emanet olayım, kendine iyi bak.
1: Allah'a emanet. Yürekte sızım, gözde yaşım, bu ayrılığı ister. Evet, devam ediyoruz. Niye demiyoruz ha? Evet. Hemen bakalım hattımıza kim geldi. Bazı dinleyenlerim diyordur ne oluyor ya filan diye ama bu bir mahkum saati ve bakalım hatta kim var. Alo.
6: Alo. Selamünaleyküm başkan. Ben Erkan Aydoğdu.
1: Erkan abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk başkan. Nasıl iyisin inşallah?
1: İyiyim vallahi. Sen nasılsın?
6: Allah'ıma çok şükür vallahi. Sizi bekledik biz de. Şimdi burada şey isteyeceğim. Bizim kapalı yatlar amcaoğlu var. Bayram Aydoğdu. Lambu deri çugülü. Ona burada çok selamlar olsun. Bir de bizim bacanak var. Betül Aybi, bir de kardeşi var İhsan Aybi. Onlara hepsine çok selamlar olsun. Bir de Beyki Koç'taki herkese selamlar olsun. İşte Kapadiyat'tan Murat Bozyiğit. Emre Aydoğdu, Feda Aydoğdu, Sezai Aydoğdu, işte Sadık Kar, Faruk Kar, ismi unuttum. Sonra açıkta yatan bizim Dezol Gri olan, sonra Eyüp Erçin, Saadettin Koçmaz kardeşimiz açıkta yatan, bir de Tüncer Taşkıran, Ayaz Ateş, bir de Koca Güllü Güzel kardeşim, Savo Yüreği,
1: Evet.
6: Yermecikti neydi sen ismin? Necdet Tereli. Bunlara bu hüzün var sanatçı, sen biliyor musun onu?
1: Hüzün var.
6: Hüzün. Onunla bir şey diyecektim. Sevilmedim ki ne yapayım, o parça var mı?
1: Sevmedim ki ne yapayım mı?
6: Sevilmedim ki ne yapayım, şarkının ismi.
1: Sevilmedim ki ne yapayım, bunu mu istiyorsun?
6: He, varsa olur, yoksa başka şarkı isteyeceğim.
1: Tamam, yok öyle bir şey imkanımız yok. Şarkıyı yazdırıyorsun, varsa çalıyor, yoksa çalmıyor.
6: Tamam başkan, anladım.
1: Tamam.
6: Şimdi kardeşimiz var, yeni gelmiş kapıdan.
1: Yok abi, yok. Kimseyi almıyoruz.
6: İki kelime yapacağım dedim.
1: Yok abi. Kendine iyi bak, Allah'a emanet.
6: Tamam. Selametle.
1: Bakın, tekrar söylüyorum. Ben kimsenin hakkına, kimsenin vebaline girmek istemiyorum. O yüzden ne diyorum sizlere? Katiyen kim olursa olsun babam arasın, babamı almam. Açık ve net size söylüyorum. Bakın, haktır, hukuktur. Hepimiz hak hukuku çok iyi biliyoruz diyoruz ama dediğim gibi sizlerden ricam, bana bu şekil gelmeyin. Ya kapalıdan çıkmış işte iki dakika. Öyle yok abi. Bir kural var, bir hak var, bir hukuk var. Nasibi varsa bağlanır. Bakın nasiptir bu. Her şey nasibimizde yazar. O yüzden bak, hatta düşüremeyen o kadar insan var. Ben bunların önüne geçemem. O yüzden kimsenin de günahına giremem. Bakalım hattımıza kim geldi. Alo. Aha, bir saniye. Şimdi geleceksin hemen. Evet, şimdi. Alo.
5: Alo, selamun aleyküm. Kolay gelsin abi, benim Gralan. Nasılsın?
1: İyiyim Gralan. Sen nasılsın?
5: Allah şükür, hamdolsun abi. Az kaldı karıştı.
1: Kaç gün?
5: 3 gün kaldı abi.
1: Şafak takılmazsan. Şafak 3 mü?
5: Valla Şafak 3 abi.
1: Bir dakika.
5: Hayırlı mübarek günde, cuma günü bakalım artık.
1: Ha, cuma günü. O zaman cumartesi sendeyiz.
5: İnşallah abi.
1: Yo, eyvallah.
5: İnşallah abi.
1: Sen çık sağ salim.
5: Ceza gelmezse.
1: Gelmez.
5: İnşallah abi, artık yani. Biraz nefes alalım abi. Abi sayım yaklaştı bizim. Şey yapmadan ben sana hemen söyleyeyim. Tayyip Erdoğan, sen nefsine köle mi oldun?
1: Bir dakika, hemen şöyle onu yazayım. Sen nefsime köle mi oldun?
5: Benim nefsini çok kalabalık biliyorum abi.
1: Sen
5: kafamı da arkadaşlar gölü koymuş, biliyor musun?
1: O benim adımı söylemedi.
5: Ondan mecbur artık yazıyorduk. Öyle koymasın halde.
1: Tamam.
5: Afyon Kapalı'da yatan Seyon Zetro gelsin. Germencik sporlu, harbi roman, orijinal roman kızı Okkal Hatun ve Leyla Pınar Çubuğu gelsin. Germencikli Koca Çınar Zeynep Kartal Hanım'a gelsin. İncilova sporlu Büşra Yakışı gelsin. İncilovalı Semra Temel'e gelsin. İncilova'dan roman kızı Duygu Balcıoğlu'na gelsin. Gökhan Dinar, Madam Ali Gökbel, Müşro Bayram Sorsal, Mehmet Cumhur, Ayhan Ertaş, Aziz Kılıç, Saadettin Koşmaz, Hüseyin Şeleman, Çelebi Karataş, Sökeli Talat, Konyalı Ahmet, Akrep Serdal, Orhan Gökbel, Cemil Gavurga, Ahmet Ertaş, Ahmet Ballı, Ferhat Aydoğdu, Özkan Yelkiren, Ferdi Gökbel, Ozan Küçükdemir, Can Gül, Gökhan Hendek, Doğukan Akçin, Çaycı Hüseyin, Balıkçı Necdet, Tamer Doğan, Mustafa Halat, Zeki Akbulut, Savaş Pallı, Necati Karabacak, Dellerin Başkanı. Onun aynı zamanda bir gülü selamı var burada kapalı yatan. Denizli Şevket Acar, Mehmet Öncel, Emrah Kılıç, Gökhan Dinar, Onur Öztürk, Aşkın Yavuz, Aytekin Toptaş, Çepçici Osman, Kara Hüseyin, Mert Efe Kırbaş, Müslüm Tok, Arkın Işıttı, Sökeli Talat, Konyalı Ahmet, Müslüm Karaduman, Etef Karaduman, İbocan Acar, İbocan Dinar, Süleyman Doğan, Sinan Güneş, Gökhan İlkan Işıttı, Kadir Ertaş, İrfan Çeşmeci, Ozan Çeşmeci, Alettin Çeşmeci, Burak Can, Hüseyin Zurnacıoğlu, Nazirli Ziyatan, Mustafa Halat, Cavur Ali Aburga, Onur Tirit, Küçük Necati Göl, Bilgin Ergör, Safet Can, Olcay Çatayvaş, Orhan Tirit, Aykut Elekçi, Berkan Kopal, Arda Taşyapı, Osman Özel, Topal Memo, Ferit Gökbel, Alpes geldi, Bitirim geldi, Vedat Topal, Burak Atar, Muhtar Durmuş Öztürk, bu kadar abi.
1: Bu kadar mı?
5: Bu ben, kadar abicim.
1: Ben de tutturdun gidiyordun, dedim herhalde bitmez bu. Tamam, ben susayım.
5: Tamam abi, kolay gelsin.
1: Tamam,
5: senden
1: Allah'a o zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
5: Hadi görüşürüz. Gönlümdeki
1: gizli yaram dön bir mal. Evet, devam edelim, devam edelim. Hemen şöyle bir bakalım hattımıza kim geldi. Hemen bakalım. Alo.
7: Abi selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
1: Aleyküm selam, hoş geldin.
7: Abi ben Nazlıaşk'ı arıyorum, Mustafa Yüksel.
1: Evet Mustafa, hoş geldin.
7: Hoş bulduk abi, buradan kapalı seslenmek istiyorum abi.
1: Hadi seslen bir bakalım o kapalıya.
7: Abi C15 koğuşunda yatan Deniz'in hızlı çocuğu Celal Koççiğit, Aslan Başkan Cemal Çadırcı, Ekrem Beyazuman, Ethem Beyazuman, Hamdi Samet Yeraldoğlu, Ediz Barut, Erol Könü, Onur Şahin, Ahmet Kökten, Cüneyt Küçük, Hakan Çiftçi, Hasan Ahmet, Kenan Sükesici, Yaşar Erol, Musa Karan, Ruşen Yavuz. C18 koğuşunu yapmakta olan abi, değerli kardeşim Ahmet Kızıltaş, değerli abim Serkan Karatay, yapay zeka Çağlar Sarı, Mehmet Emin Ekici, Taner Oraz, babayla zor yarışırlar. Ali Kara, Mehmet Reisi Erpek, Suat Bulum, Mutlu Dursun, Eren Açıker, Yüksel Şeksoy, Arap Şükrü, B8 koğuşunu yazan abi, Cem Bilgi, Cem Hocam, ondan sonra Murat Bilgi, Selçuk Bilgi, E1 koğuşunda yatan Şenerbaş'tan Emin Şahan, Özcan Korkmaz, 60 dayı, D3 koğuşunda yatan Akın Demir'e gelsin abi.
1: Evet.
7: Abi istek parçam Devrim Çelik, Zulüm Kokar Kentimiz.
1: Bir dakika, hemen onu da yazalım şöyle, bir saniye. Devrim Çelik,
7: Zulüm Kokar Kentimiz.
1: Tamamdır, bu kadar mı?
7: Biz abi açıkta yatan Kurtarıcı Mehmet, Hayrettin Kocaman, Sinan Öz, ondan sonra Engin Akgüz, Zerdal Demir, Salim Erdoğan.
1: Evet.
7: Ondan sonra Kerim Özdemir'in Kemal Karakaya selam var abi.
1: Aleyküm selam.
7: Bir abi bayan bir koğuşunda yatan Elveda Kart, Deniz Dikmen, Neslihan Başdoğusuna gelsin abi.
1: Bu kadar mı?
7: Bu kadar abi.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
7: Allah'a emanet, alacağım da kendine iyi bak.
1: Eyvallah. Gözde yaşım bu ayrılığı isteme benden, bu canı ikiye. Evet devam edelim, devam edelim ve bakalım hattımıza kim geliyor. Hemen şöyle hız kesmeden devam ediyoruz.
8: Başkanım iyi akşamlar.
1: Allah razı olsun, hoş geldin.
8: Ben Saadettin Koşmaz.
1: Evet Saadettin.
8: Aydın Açık Cezaevinden arıyorum abi.
1: Evet.
8: Abi buradan selam göndermek istediklerim var.
1: Hadi gönder bakalım.
8: Kapalda yatmakta olan eniştem Necati Göl, Ahmet Akçam, Bito geldi, Alper Can geldi, Emrah Haydoğdulu, Murat Bozyiğit, Erkan Haydoğdulu, Kosovalı Namı Değer, abicim Ali Tereli, ondan sonra Ayhan Ertaş.
1: Evet.
8: Bu kadar abicim. Şimdi söylemek istediğim Müslüm Gürses'ten Ölüyorum Kederimden.
1: Müslüm şarkı Gürses. Bir dakika. Ölüyorum Kederimden. Tamamdır. Bu kadar mı?
8: Bu kadar abicim.
1: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
8: Cugule'ye selamlar olsun abicim.
1: Aleyküm selam. Allah'a emanet.
8: Aleyküm selam.

0: Devam edelim ve bakalım Çin'den kim geldi. Alo.
1: Alo, selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Nasılsın Keleş abi?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: İyiyim abi, ben de Çin'den arıyorum. Özgür Kurtulan.
0: He, ben zaten Çin'e dedim ya.
1: Nasılsın abi, iyisin?
0: İyiyim vallahi şükür, sen nasılsın?
1: Vallahi biz de nasıl biliyorsun, aynı öyleyiz abi. Ya.
0: En iyisi, en iyisi.
1: Vallahi sizi sormalı.
0: Vallahi ben aynı bildiğiniz gibi koşturmaca, hop derelelli derelelli. Ben de iyi durumda sayılmam yani.
1: Vallahi.
0: Vallahi.
1: Zor abi, sıcaklarda biraz şey yapmak.
0: Evet. Vallahi keşke yatabilseydim.
1: Evet abi.
0: Doğru. Değil mi? Yatabilseydim yani. Daha iyi olurdu.
1: Doğru.
0: Kimlere sesleneceğiz?
1: Neyse abi, ben bir sevdiklerime seslenem ya.
0: Hadi seslen bakalım.
1: Aslan yerim Sefa Kurtulan'a. Buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Onu da gözlerinden öperim. Öncelikle aslan yerim Sefa Kurtulan. Hiçbir şey kafana takma yeğenim. İnşallah sen de açığa geleceksin. Az bir zaman geldi, kaldı. Hiçbir şey kafana takma. Hiçbir şey için kendini üzme. Aslan yeğenim. Aslan gibi girdin oraya, aslan gibi çık. Hiçbir şeye kafana takma. Kendine çok çok dikkat et. İyi bak. Diyeceklerim bu kadar.
0: Tamam.
1: Kardeşim ha? Çelebi Karataş'a gelsin.
0: Evet.
1: Ona da buradan çok çok sevgiler gönderiyorum. O da açığa çıkmış galiba. Kardeşim Sebo Yüreğine gelsin. Halil, evet. Gece Kuşu'na gelsin. Ecem Hüseyin İşten'e gelsin. Hızlı ve Öfkeli Hüseyin İşten'e gelsin. Evet. Abim Barış Kurtulan'a gelsin. Nazilli Cezaevinde yatmakta olan abim Mustafa Kurtulan'a gelsin. Aslan Dezem'in oğlu Boyraz Gülfüden'e gelsin. Aslan yeğenim Adil Eksen'e gelsin. Amcaoğlum Ali Kurtulan'a gelsin. Amcaoğlum, evet. Uysal Kurtulan'a gelsin. Yeğenim Fatih Bozcit'e gelsin.
0: Evet.
1: Murat Dönmez'e gelsin. Mert Hazır'a gelsin. Abim Muzaffer İzzet'e, Muzaffer Bozcit'e gelsin. Umut Bozcit'e gelsin.
0: Evet.
1: Oski'ye gelsin abi. Aslan yeğenim İrfan Kurtulan'a gelsin. Hasan Bozcit'e gelsin. Ferdi İşten'e gelsin. Aslan yeğenim sen de kendine çok çok iyi bak Ferdi. Hiçbir şeye kafana takma yeğenim. Siz de geleceksiniz bunlar en kısa zamanda, Allah büyüktür. Çıkacaksınız yani. Hiçbir şey için kafanıza sorun takmayın. Kardeşim Murat Dönmez'e gelsin. İzmir Bergamalı kardeşlerime gelsin. Buradan sevgiler saygılar. Diyarbakırlı kardeşim var. Teyze'ye gelsin. Veysel Baltay'a gelsin.
0: Evet.
1: Diyeceklerim abi bu kadar. Kaan kardeşime gelsin. Kayu'ya gelsin. Neyse abi, bir not düşeceğim ben de.
0: Evet. Var mı başka?
1: Bayanlar Koç'ta yatmakta olan halamın kızı Duzu Demircan'a gelsin. Bütün parçalar. Bugün çalınacak olan güzel parçalar, tüm parçalar halamın kızı Duzu Demircan'a gelsin. Ondan da çok çok sevdiği oğlu Sefa Kurtulan'a gelsin.
0: Evet.
1: Sonra bugünkü en güzel çalınacak parçalar, bugünkü isteyecek olduğum parçalar Gül Kaygısı'na gelsin.
0: Evet.
1: Bütün parçalar.
0: Evet.
1: Şimdi abi şarkı istek parçama geçeceğim abi.
0: Hadi geç hemen.
1: Bir Tahir Uçar çalırsan abi seviniriz.
0: Tamam.
1: Tahir Uçar parçası. Kardeşim Kerim Gece Kuşu'na gelsin.
0: Evet.
1: Sebo, sana buradan bir

0: Duyarsan şöyle Halit'e Hüseyin abinin alacağı varmış. Parasını gönderirsin yani. Yiyeceklerim bu kadar abi.
1: Tamamdır.
0: İstek parçamı geçen ben.
1: Hadi geç
0: bakalım. Abi. Ha. Uçanacak olan güzel parçalar. Aslan yeğenim Sefa Kurtulan'a gelsin. Ondan da çok sevdi annesi Dudu Demircan'a gelsin. Sonra bütün bugünkü çalacak bütün parçalar Gül Kaygısı'na gelsin benden.
1: Evet.
0: Sayın Uçan abi ben kendim bile çekemiyorum.
1: Evet.
0: Sayın Uçan istedin mi abi?
1: Tamam. Başka var mı eklemek istediğin?
0: Arman Güvence gelsin. Aslan kardeşim. Uğur Yoldaş kardeşime gelsin. Onu da Bayanlar Koşu'nun üzerine gelsin. Diyeceklerim bu kadar.
1: Tamam o zaman.
0: Uğur Köken kardeşime gelsin. İsmail Hende gelsin. Ona da buradan sevgileri gönderiyorum. Selami Akrancı'ya gelsin kardeşim. Tevzoğlu Poyrazgül Fidan'a gelsin. Ona da buradan çok çok sevgiler, saygılar gönderiyorum. Onun da gözlerini öperim. Hiçbir şey kafanızı takmayın. İnşallah en kısa zamanda çıkacaksınız kardeşim. Diyeceklerim bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Son olarak
1: evet.
0: Mehmetcan Savranlı kardeşimize gelsin. İzmir Bergamalı. Diyeceklerim bu kadar abi.
1: Tamamdır. O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
0: Görüşürüz abi. Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak.
1: Hadi Allah'a emanet. Evet devam edelim bu canlı yayın sonrası. Bu canlı yayın sonrası bir şarkı arası vereceğim. Bir şarkı arası vereceğim. Hemen şöyle bir bakalım değil mi? Bir saniye. Bakalım hattımızda kim var? Alo. Aha yine bir şey var. Hemen bir saniye. Şimdi geldi. Alo.
2: Selam aleyküm abim benim. Kolay gelsin.
1: Allah razı olsun hoş geldin.
2: Benim Engin Akyüz abim benim.
1: Evet Engin hoş geldin. Ne yapıyorsun?
2: Allah razı olsun abi ne yapalım günlerimizi sayıyoruz biz de.
1: Allah iyilik versin.
2: Öncelikle abi istek parçamı söyleyebilir miyim?
1: Hadi söyle bakalım.
2: Enes Yıldırım'dan Bir Zalim.
1: Enes Yıldırım Bir Zalim. Tamam.
2: Özellikle bu şarkı benimle 25 yıldır kader birliği yapan suç ortağım değerli bebek olma gelsin. Ondan sonra kardeşim Turan Salkıntaş'a gelsin. Mahalle çocuğum. Ve Mustafa Yüksel yeğenimize gelsin. İdris Yörüklü dostumuza, kardeşimize, abimize gelsin. Hacı Murat abimize gelsin. Ve Cüneyt Gezer'e dostuma gelsin. Çocuk arkadaşıma gelsin.
1: Evet.
2: Buradaki bütün kader mahkumlarına gelsin. C9 koğuşunda bulunan tüm kardeşlerim ve dostlarım ve abilerime ve kardeşlerime gelsin. Evet. Serhat Demir'e gelsin. Serkan Demir'e gelsin. İsmail Orasan'a gelsin. Osman Mansur'a gelsin, Cengiz Demir'e gelsin, ondan sonra yetim Kadir'imize gelsin ve Kütahya'nın meşhur Bilal Taşkın'a gelsin dostumuza, kardeşimize, bebek onun meşhur yemek ortağı yani. Ondan sonra Beyyedi'de bulan yeğenlerim Serhat Tural'a gelsin, Balat Tural'a gelsin.
1: Evet.
2: Ondan sonra Avrayim, meşhur Avrayim'imize gelsin. Ondan sonra bizim Mustafa Aylar'a gelsin. Bizim Ramazan Solmaz kardeşime gelsin.
1: Evet.
2: Başka kim var Ramazan yanında? Mami Çetin'e gelsin. Ali Hamur abimize gelsin açıkta bulunan.
1: Evet.
2: Senin gibi güzel insana gelsin.
1: Eyvallah Allah razı olsun.
2: Allah razı olsun öncelikle bu radyo yaptığın için. Tüm mahkumları dört gözle seni bekliyor. 12 tane adamı yine diktim buraya.
1: Eyvallah.
2: Vallahi zor bağlandım sana söyleyemem benim.
1: Vallahi işte elimden geleni yapmaya çalışıyorum diyeyim yani. Hemen tek tek hızlıca
2: hakkını
1: alıyoruz.
2: Hakkını veriyorum boşver abi. Hakkını veriyorum. Biz düşürebiliyorsak düşürüyor zaten.
1: Eyvallah.
2: Özellikle kapandaki kardeşlerim size söylüyorum. Serkan ve Serhat'a söylüyorum. İstiharet yazın diyor. Abiniz ona göre haberiniz olsun. Şu an bizi dinliyorsunuz bekliyorsunuz biliyorum. Dilekçe yazın bugün verin abiniz sizi ziyarette bekliyor. Ondan sonra Osman kardeşim inşallah iyisin sen de amcaoğlu kendine iyi bak. Oradaki dostlara da selam söyle. Kardeşlerim de sana emanet. İsmail kardeşime de çok iyi bak. Buradan Burhaniye, Balıkesir Burhaniye'de bulunan kardeşim Barış Akbüz'e gelsin.
1: Evet.
2: Benden şimdilik bu kadar abim benim. Allah'a emanet ol.
1: Sen de Allah'a kolay emanet gelsin. Ol. Kendine iyi bak Allah'a emanet.
2: Arkadaşlar 3 yıl denetim 5 yıl ceza indirim. Haberiniz olsun. Duyduğumuz bu. Bekliyoruz biz de.
1: Eyvallah. Kendine iyi bak. Allah'a emanet. Sağ olasın. Evet, şimdi bir şarkı arası veriyorum. Şarkı sonrası.

0: Ateş'le Arıza Show.
1: Evet, birlikteliğimiz tüm güzelliğiyle devam ediyoruz. Hemen şöyle bakalım hattımıza kim geldi. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Duyuyor musun beni?
2: Alo.
1: Evet. Hoş geldin.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar.
1: Allah razı olsun.
2: Abi, canlı yayına bağlamak istedik ben.
1: Canlı yayındasın zaten. Radyodan dinliyorsun zaten orada. Sana gecikmeni gelir sadece.
2: Abi, biz Aydın Açık Ceza ve Park Bahçe Bölümünden ben Hasan Çakmak.
1: Evet.
2: Aydın Kapalı Ceza Birliği'nde bundan D4 Koğuşu'nda bundan Sabri Taşçı, İdris Taşçı, Kadir Taşçı, Yüksel Çakır,
1: evet.
2: Güzel Altan, ondan sonra 10-15'te bundan Cihan Dursun. Selam göndermek istiyorum abi onlara.
1: Tamam, aleyküm selam.
2: Aleyküm. İçerimiz bundan ibaret abi.
1: Bu kadar mı?
2: Aynen abi.
1: Tamam. Var mı bir şey, göndereceğiz mi onlara?
2: Ne göndersin kardeşim, söylesin abi.
1: Tamam, hadi hızlıca ver hemen. Hemen şarkı söyleyin bana.
3: Selamünaleyküm abi.
1: Aleykümselam. Hızlıca şarkıyı söyle.
3: Zalim.
1: Kim söylüyor bunu? Enes Yıldırım mı?
3: Enes Yıldırım. Evet abi.
1: Tamam, tamam. Onu yazdık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.
3: Siz de abi.

0: Evet, devam edelim hemen. Bakalım şöyle hattımıza kim geliyor? Bir bakalım hatta kim var?
1: Alo.
0: Alo.
1: Selam aleyküm abi.
0: Aleyküm selam.
1: Abi ben Aydın Çin'den arıyorum açıktan.
0: Evet.
1: İsmim Efe Şen.
0: Evet Efe.
1: Abi Aydın Kapalı'da bundan ilk önce Öz abimden davet olan İsa Ağaç, Adana'lı İsa Ağaç'a çok selam olsun. Onun mektubu geldi bana, ben de en yakın zamanda ona dönüş yapacağım. Bu ayın 20'inde sen izine çıkıyorum. Onun evine gideceğim, onunla konuşacağım. Bir daha bu Aydın Kapalı'da bulunan abilerim Vanlı Abdullah Karademir, Ulaş Tekiş abime, Cafer Turan'a, Ömer Kahraman'a, Orhan Kapkara'ya ve kıymetli kardeşim Anıl, Adana'lı Anıl'a gelsin. Açıkta bulunan dayım Olcay Çatalbaş, Hafız Şen, Sipeş Şen amcaoğullarıma gelsin.
0: Evet.
1: Burada da abim benim Kahraman abim. Kahraman Güveç'e gelsin. Evet. Murat Dönmez'e gelsin. Veysel Balta'ya gelsin abim benim. Çağlar Bakırcı'ya gelsin. Hasan Can Yeşilkaya'ya gelsin.
0: Evet.
1: Ondan sonra burada kim var? Başka da kim söylüyordun abi?
0: Yok mu kimse?
1: Ha, senin neydi? Kayo. Namur Eğer Kayo abi.
0: Tamam.
1: Kıyılaşık olsun. Ha, bir daha bir kapalıda Bulaşık Şafak var.
0: Tamam.
1: Ona selam olsun.
0: Aleyküm selam.
1: Mehmet Can Savran'a da gelsin abim benim.
0: Tamam, başka var mı?
1: Tüm şeyden açık olan herkese selam olsun abi.
0: Aleyküm selam. Başka?
1: Abi bir de şarkı söyleyeceğim.
0: Hadi onu da söyle.
1: Enver Yılmaz'dan Ah Aman Ah, bu şarkı da benden kıymetli abim İsa Ağaç'a gelsin abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
1: Tamam abim benim. Aynen bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Allah'ım ve abi burada ismini sayamadık, tüm tanıklara ve tüm sevdiklerime selam olsun. Ha abi bir de Kapalı'da dayım var, Yaşar Çatalbaş.
0: Evet.
1: Ona da gelsin. Onu da bekliyorum. Aykut abi size de selam olsun. Bülent abi size de. Yaşar dayımı da bekliyorum zaten. Bu kadar abi, Allah'a emanet.
0: Sen de Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Hadi abim benim, görüşürüz.
0: Sağ olasın. Evet, devam ediyoruz ve bakalım şöyle hatta kim var? Alo.
2: Alo, selam aleyküm.
0: Aleyküm selam Serkan.
2: Abi ne yapıyorsun?
0: İyiyim, sen ne yapıyorsun?
2: Vallahi ne yapalım abi, bizim aynı.
0: Bizim de aynı.
2: Uğraşıyoruz işte burada, ne yapalım
0: abi. Ben de uğraşıyorum burada. Orada gene uğraşacağım, fazla bir iş yok. Burada daha çok iş var.
2: Doğru söylüyorsun abi vallahi.
0: Vallahi.
2: Burada...
0: Aslında var ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Dışarının derdi daha çok ha.
2: Doğru söylüyorum vallahi.
0: Vallahi bence dışarının derdi daha çok. Kimle uğraşacağını şaşırıyorsun. Gene orada belli başlı insanlar var yani.
2: Aynen vallahi. Ama dışarıda olalım daha iyi abi ya.
0: Abi ne? Vallahi benim telefonu versinler, uzaya bile giderim abi. İnternet aynen. Ve bizim telefonu telefon versin.
2: Ha. Bizim burada telefon olsun. Yatalım akşama kadar.
0: Aynen öyle bak. En sevdiğim iş.
2: İnternet.
0: Aynen öyle. Ya uzaya bile giderim yani. Şükür diyelim ya. Aynı vallahi.
2: Tamam abi, ben buradan gönderiyorum sevgiler.
0: Hadi gönder hızlıca.
2: Kapalıda yatan C14 koğuşunda Atan Ertunç abime, Mehmet Şirin Tunç abime, Ulaş Tosun'a, Yasin Altınbaş'a, Okan Şanlı'ya, Yukkacı Kenan'a, Ömer Şenol'a, Süleyman Türkmen'e, Süleyman Egus'a, Şahin Egus'a, tüm C14 koğuşuna gelsin. Ondan sonra E6'da yatan Süleyman Erkan dayıma, Bahri Usta'ya, Kasap Sağda, Türkler Say abime, Eğitim koğuşunu yatan Savaş Aksu kardeşime, Berber Serettin'e, Nihat Coşkun'a, Çaycı Bekir'e, Terzi Uğur'a, açıkta yatan bizim yetimlerin babası Ali Bulut kardeşime, evet. Çağlar Başkan'a, ondan sonra Yagi kardeşime, Karahan kardeşime, Kurtlar Acı Mehmet'e, bizim Serada çalışan Kel Şükrü'ye gelsin.
0: Evet.
2: Ondan sonra benim tanıyan herkese gelsin abi.
0: Eyvallah. Ne gelsin?
2: Şarkımızda Tahir Uçar'dan Sen Delisin Sen.
0: Tahir Uçar'dan Sen
2: Delisin.
0: Delisin. Tamam. Bu kadar mı?
2: Bu kadar abi.
0: O zaman Allah'a emanet.
2: Kendine iyi bak.
0: Sen de Allah'a emanet. Evet, bu arada Nazilli'de telefon hoparlörün hemen yanında olduğu için ezan sesi biraz baskın çıkıyor. Ve hemen şöyle devam edelim. Hattımıza kim geldi bir bakalım. Alo.
3: Selam aleyküm.
0: Aleyküm selam.
3: Ben Uğur Köken.
0: Uğur Köken.
3: Evet
0: abi. Hoş geldin.
3: Nasılsın abicim?
0: Allah'ıma bin şükür olsun. Aynı vallahi. Sen nasılsın?
3: Vallahi hamdolsun, şükürler olsun işte. Bugünden yarına yaşıyoruz abi.
0: En iyisi. Allah iyilik versin. Can sıkmaya gerek yok.
3: Sıkmıyoruz abi vallahi. Şükür, hamdolsun.
0: Eyvallah. Kimlere sesleneceğiz?
3: Buradan... Önce parçamı istemek istiyorum abi.
0: Tamam söyle.
3: Murat Yalçın'dan Yanarım abi.
0: Bir dakika, Murat Yalçın Yanarım. Tamamdır.
3: Evet abi. Kapalı tamam. Da yatmakta olan kardeşim Cem Öğüş'e gelsin. Can Oğuş'a gelsin. Saadettin Köken'e gelsin.
0: Evet.
3: Kahraman Güvece gelsin.
0: Evet.
3: Özgür Kurtulan'a gelsin abi. Çağlar Bakıcı'ya gelsin abi. Kardeşim olan Özgür Köken'e gelsin. Uğur Yoldaş'a gelsin. Erdem Akbeş'e gelsin. Muzaffer İse'ye gelsin.
0: Evet.
3: Murat Çimşek'e gelsin abi.
0: Evet.
3: C16'da yatmakta olan bizi seven arkadaşlarımızın hepsine de gelsin abi. İsmini sayamadım, tüm arkadaşlara gelsin abi. Özgür Kurtulan'dan özeline gelsin abi. İsmini sayamadım, tüm arkadaşlarıma gelsin abi.
0: Tamam, bu kadar mı?
3: Bizim burada çaycılara da gelsin abi, kurban olduklarıma.
0: Tamam, onlara da gelsin.
3: Aydın Köken'e gelsin.
0: Evet, var mı başka?
3: Bir dakika. Diyeceğim. Aydın Köken'e, Serdar'a çok çok selamları var abi. İsmini sayamadım, tüm arkadaşlara gelsin abi.
0: Eyvallah.
3: Gökhan Erkan'a gelsin abi.
0: Tamam. Var mı başka?
3: Ümit Yaşar'a gelsin. Ayhan Yaşar'a gelsin abi.
0: Evet.
3: Tugay Kanske'ye de gelsin abi. Ekrem İse'ye gelsin abi.
0: Evet.
3: Rıfat Akduman'a gelsin abi.
0: Tamam.
3: Söyledim ya. Özgür Kurtulan'dan Gülkay Kısız'a gelsin abi.
0: Tamam.
3: Burada isimleri sayamadım. Tüm arkadaşlara gelsin abi.
0: Bu kadar mı?
3: Bu kadar abi. Allah'a emanet ol.
0: Sen de Allah'a emanet.
3: Kendine iyi bak abi. Sen de. İsimler aklıma gelmiyor abi. Haftaya liste yapıp öyle göndereceğim. İsmini sayamadım, arkadaşlara gelsin. Tümünü de gelsin. Sıradaki çalacak olan parça abi.
0: Eyvallah. Tamamdır. O zaman kendine
3: iyi bak. Allah'a emanet ol abi. Kendine iyi bak abi.
0: Allah'a emanet.

0: Devam ediyoruz, devam ediyoruz ve bakalım hattımıza kim geliyor. Hemen şöyle bir bakalım. Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
1: Aydın Açık Cezaevinden arıyorum abi, ben Okan Teke.
0: Evet Okan, hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Buyur abi.
0: Kimlere sesleneceksin?
1: Ahmet Döver, İsmail Uruzman, Ziya Ateş, Kemal Tokgöz, Aydın Kapalı Cezaevinde yatan E9'da, Açık'ta yatan Yavuz Yaman, Gökhan Olgun.
2: Ahmet Kul
1: bir daha.
0: Tamam.
1: Doğukan Akşin.
2: Eyüp Kaplan.
1: Bu kadar abi.
2: Serkan da selam var.
1: Serkan Çakman'ın da hepsine çok çok selamı var abi.
0: Tamam, ne göndereceğiz?
1: Zarardayım, ziyandayım.
0: Tamam, onu zaten listemize ekledik. O zaman evet. Allah'a emanet. Başka bir şey söylemeyeceksin.
1: Tamam.
0: Kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Sen de abi, iyi günler.
3: Kalbime söz geçmiyor, yalnız seni istiyor, sensiz zaman durmuş.
0: Evet, devam ediyoruz. Ne yapıyorsunuz? Hemen onu ben hatırlatayım bir sizlere. 0532 686 7837, 0532 686 7837, WhatsApp'tan bizlere yazıyorsunuz ve hemen bakalım hattımıza kim geldi. Alo.
4: Kolay gelsin abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
4: Abi ben Nazilli Açık Cezaevinden arıyorum. Aydın Nazilli.
0: Evet.
4: Ben Hazar Durak abi.
0: Evet Hazar.
4: Abi Serhat Bora, İzzet Güveçoğlu, Medet Aydın'a, Umut Akdemir, İzmirli Damla Karagözler'e. Selam evet. Olsun. Serhat Bora'nın selamı var abi.
0: Aleyküm selam.
4: Mustafa Karanlık kardeşime selam olsun. Ahmet Elçik kardeşime selam olsun. C16'dan Şahin Durak amcama selam olsun. D15 Kerem Durak dayıma selam olsun. C1 Emrah Durak amcama selam olsun. Tüm Açık Cezaevinde yatan arkadaşlarıma selam olsun. İdris Yörüklü abime, Orhan Ertem, Yakup Yörüklü, Erkan Taran abime selam olsun.
0: Evet.
4: Halil İbrahim'e, Halil Boya selam olsun. Engin Akgüzel selam olsun. Emin Başboya selam olsun abi.
0: Evet.
4: Engin Akgüzel, tüm sevdikleri, eş dost, kafalı arkadaşlar hepsine selam olsun abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Göksel Akgüzel selam olsun hepsine abi. Abi Hazar Yıldız Bilsen şarkısını bir armağan ediyorum. Herkese.
0: Hazar Yıldız Bilsen.
4: Evet abi.
0: Tamamdır. Bu kadar mı?
4: Evet abi, bu kadar abi. Herkese selam olsun. Unuttuklarım, kusura bakmasın.
0: O zaman Allah'a emanet, kendine iyi bak.
4: Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi.
0: Allah razı olsun senden de.

0: Evet, devam ediyoruz. Türkiye Vesio saatleri 20.22 ve bakalım hatta kim var. Alo.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Aleyküm selam, hoş geldin.
1: Ben Çin'e açık cezaevinde arıyorum. Aydın Küken ismim.
0: Evet Aydın, hoş geldin.
1: Abi senin aracımda arkadaşlarıma selam söylemek istiyorum, biliyor musun?
0: Hadi sal bakalım hadi.
1: Bilet Bakırcı, Uğur Yoldaş, Erdem Akmeşe, Kahraman Güvenç, Cem Oğuş, İsmet İrdem, Ali Barlas, Gökhan Erkal, Saadettin Köken, Murat Yener, Ahyan Yaşar, Ümit Yaşar, Emir Tavukçu, İrfat Akduman, Murat Şimşek, Harun Şimşek, Aykut Dündar kardeşime çok çok selamlarım var. Ona o mektubunu aldım onun. En kısa zamanda salacağım kardeşim.
0: Evet.
1: Berke Çavuşoğlu. Mert Hazır, İsmet Oğuz, Tolga Kaya, Turgay Erdoğan, Efe Pilar, Turgay Pilar, Hasan evet. Aslanbağ, Emre Yasan, Emre Ertuğ, Muratcan Gülüç, Özgür Saraç, Özgür Kurtulan,
0: evet,
1: Murat Dönmez, Çağlar Bakırcı, Efe Şen, Uğur Köken, Serdar Köken, tüm işçi koğuşuna gelsin abi. Mehmet Can Savar'a gelsin.
0: Evet.
1: Abi Bilet Bakırcı'ya buradan çok çok selamlarım var. En kısa zamanda mektup olacağım kardeşim sana. Kardeşin yanımda duyuyor. Kardeşim de sıkıntı yok. Allah izniyle biz buradayız, beraberiz. En kısa zamanda sen de aramıza gelme dileğinle. Sana çok çok selamlar ve gözlerini öpüyorum kardeşim ben.
0: Var mı başka bir
1: abi,
0: şey?
1: Abi kardeşine verebilir miyim? Abi kasattır, bağlanmaya çalışıyor.
0: Abi yok, onu yapamıyoruz maalesef ya.
1: Tamam abicim, tamam.
0: Tamam, tamam. Şarkın Hazar Yıldız'dı değil mi senin?
1: Evet, Hazar değil, şarkın... Ne istiyorsun? Tahir Uçar'dan bir tanesini çalsana yolu abi.
0: Tamam, tamamdır. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Tahir Uçar'dan sarılara boyamışsın saçını, çalsana çok iyi abi.
0: Tamamdır, onu yazdık. Allah'a emanet, kendine iyi bak.
1: Sağ ol, sağ olasın.

0: Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle bir bakalım hemen. Bir bakalım. Şöyle hattımıza kim geldi? Alo.
1: Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar abi.
0: Allah razı olsun, hoş geldin.
1: Ben Çinacık'tan ararım abi. Adım Çağlar Bakırcı.
0: Evet,
1: buradan
0: Çağlar.
1: Eşime dostuma selamlarımı göndermek istiyorum senin izninle.
0: Hadi gönder bakalım.
1: Öncelikle abi CYT Koç yatan Aslan abim Bülent Bakır'a çok çok selamlarımı gönderiyorum. Beni merak etmesin, biz burada Aydın Köken'deyiz, ona da çok çok selamlar abimin. Yanında bulunan Aslan dayımız Yaşar Çatalbaş, Aslan abim Aykut Elekçi, daha önce kapalıda yattığım Feyyaz Balıkçı, Mehmet Üzüncüoğlu, Fuat Uluda, Ali Çetin, Ayaz Taş, Gökmen Günal, başka daha önce Combi'de yattığım Murat Bozid, Muzaffer Bozid, Umut Bozid abilerime gelsin. Aydın Açık'ta yatan Uğur Köken, Aydın Köken, Kahraman Güvenç, Özgür Kurtulan, sen abi. Ali Gece Kuşu, İsmail Gezer, Hasan Yeşilkayalı, Efe Şen, Aslan abim Aydın Açık'ta yatan Olcay Çatalbaşı çok çok selamlarımı gönderiyorum. Aydın evet. Karaduman, Hafız Şen, Ayhan Bakırcı, Bekir Bakırcı, Nazmi Bakırcı. Bunlar hepsine çok çok selamlarımı söylüyorum abi. İsmini unuttum, abilerim vardı. Hakkını helal etsin. Buradan da Fuad abime çok çok selam söylüyorum. Ona da mektup yazdım.
0: Evet.
1: Uğur Köken'den abim Bayanlar Koğuşu'nun özeline gelsin. Bir de İzmir Şakkan'da yatan teyze kızım Melisa ablama gelsin. Melisa Akgün.
0: Evet.
1: Afyon'da yatan teyzem Elif Demir'e gelsin. Balıkesir Edremit'te kadın koğuşunda yatan teyzem Yeliz Demir'e gelsin.
0: Evet.
1: Aydın Köken'e gelsin. Emre Yoldaş'a gelsin. Başka şeye gelsin abi. Cengiz Koldaş'a gelsin. Dursun Kanada gelsin abi. Başka Murat Dönmez'e gelsin abi. Kayan kardeşime gelsin.
0: Evet.
1: Aydın Köken'den de Turgay Kasken'e çok çok selamları var. Az önce söyleyememiş abi.
0: Tamam.
1: Başka İsmet Öğe, Mert Hazır'a gelsin abi.
0: Var mı başka?
1: Kayan'dan Aslan abisi Serkan. Serkan Aykut'a gelsin abi. Onun da çok çok selamı var abi. Hadi başka vallahi abi aklıma çok gelmiyor. Vallahi senin unuttuklarım varsa hakkını helal etsin. Burada çok bağlanamıyorum. Burada telefon sıkıntısı var. 150-200 kişi olduk. 10 tane telefon var. Çok sıkıntımız var.
0: Evet.
1: Emir Tavukçu'ya gelsin Aydın Köken'den. Efendim abi. Abi hangi şarkı can kesti? Abi istek parçamı söyleyebilir miyim?
0: Söyle hemen.
1: Tahir Uçar'dan Cam Kesikleri abi.
0: Tahir Uçar Cam Kesikleri.
1: Aynen abi.
0: Tamamdır, onu da yazdık. Var mı başka bir şey?
1: Başka bir şey abi, ismini unuttuklarım abim vardı, kusura bakmasın. Buradan bir daha abi C5 koğuşuna yatan Mehmet Erten abime gelsin, Bodrumlu. Onu da ismini unuttum, kusura bakmasın, ona da mektup yazacaktım, en kısa zamanda yazacağım. Bir de Fuat Uludağ abime çok çok selam gönderiyorum buradan, kendisine mektup yazdım. Mektup bu hafta değilse öteki hafta eline geçer. Ayas Taş'a gelsin dediğim gibi abi, Mutlu abiye gelsin, Ragıp abiye gelsin, Kerim Bal'a gelsin.
0: İsmini
1: unuttum, tüm eşime dostuma Aydın Kapalı'da Açık Yeten abime, eşime dostuma gelsin abi.
0: Tamam, o zaman kendine iyi bak, Allah'a emanet.
1: Allah'a emanet ol abim.
0: Sağ olasın. Sağ olasın.

Bu arada yayını erken kapatmak zorundayım. Kusura bakmayın. Hepiniz hakkınızı helal edin bana. Ailevi bir babamın rahatsızlığından dolayı acil gitmek zorundayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yine görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hepiniz hoşça kalın.

kara gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar. Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesiyle yaşamaya. Alıştım, alıştım.

Elbet. Elbet bir gün özgürlüğü benim olacağım. Ormanlarda, bayırlarda dolaşacağım. Ne yanımda gardiyan, ne kolumda kelepçe olacak.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım.

0: Caddesi, Mehmet Yavaş Caddesi, No 80, Çin'e Aydın. Telefon 0256 711 6121.
1: Ay FM reklam.

güzelim. Biz bu hayata var ya, daha 9 yaşında Ankara Kızılay Güven Park'ta ayakkabı boyayarak başladık ya. Önce sevmenin ne olduğunu öğrendik. Sonra sevdanın ne olduğunu öğrendik. Sonra adamlığın ne olduğunu öğrendik. Adam gibi sevdik ya. Peki sen ne yaptın? Baksana lan, bir deri bir kemik kaldım Allahsızın kızı. Cennete mi gönderdiler oğlum? Beni bu hale koyunca madalya mı taktılar lan sana? Peki ben cezaevine giderken demedim mi oğlum? Ulan bu hayatta ya adam gibi seveceksin ya da

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Boş Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Rail enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan Skystar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa. Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
3: Garaj 09 olarak aracınızı baştan yaratıyoruz. Profesyonel oto kuaför hizmetlerimiz, seramik kaplama, pasta ve cila, detaylı iç dış temizlik, far temizliği, motor temizliği. Vale hizmetimiz mevcuttur. Adres Ata Mahallesi Alt Sanayi 1. Cadde No 42 Efeler Aydın. İletişim 0544 206 77 79. Aracınıza hak ettiği özeni Garaj 09'da gösterin. Temizlik, koruma ve parlatma işinde uzman ellerdesiniz. Hemen randevunuzu alın, aracınız ışıldasın.
4: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256 214 38 38. Temeller Mobilya Yusuf Temel. Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
5: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.

gözümden yaş dökemez gayrı. Usul usul adımlarım var cesaret edip girilmeyen sokaklarda. Ölümün pençesinde sessizliğim değmiş gökyüzüne. Sensizlikten mi? Yoksa senden mi korkacak bu yürek söyle yar? Alıştım kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesiyle yaşamaya. Alıştım, alıştım, alıştım.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Günaydın Çerçine Boş Mağazası'na özel bu kampanyayı sakın kaçırmayın.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Dizel motorunuz güç mü kaybediyor? Çalışmıyor mu? Duman mı atıyor? Çözüm tek noktada. Bosch Dizel yetkili servis güvencesiyle Erkan Pompa. Common Roy

0: Enjektör sistemleri, 75'lik 90'lık kornet, VP44 Nissan SkyStar pompa ve tüm dizel pompa enjektör çözümleri. Adı güvenle anılan adres Erkan Pompa. İş makineleri, tekneler, tarım makineleri, traktörler. En eskisinden en yenisine. Tüm dizel grupları tek noktada. Adı güvenle anılan 45 yıllık tecrübesiyle tercih sebebiniz Erkan Pompa. Adres Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi 1510 Sokak numara 38. İletişim 219-65-34. Erkan Pompa, Erkan Ağını. Kuşadası Şubesi Ender Ağını.
1: Evlenmek ve evini yenilemek isteyenler, hayalinizdeki mobilyalarla buluşmanın tam zamanı. Temeller Mobilya, Yusuf Temel farkıyla kalite, sağlamlık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Koltuk takımları, yatak odaları, yemek odaları, Bambi yatak ve genç odası takımları. Hayalinizdeki evin her köşesi Temeller Mobilya kalitesiyle hayat buluyor. Modern tasarımlar, estetik dokunuşlar ve uzun ömürlü mobilyalar. Üstelik evden taksit imkanı da var. Temeller Mobilya Yusuf Temel Showroom, Egemenlik Bulvarı, Balıkhali Karşısı. Bambi Yatak ve Genç Odası Showroom, Yağcılar İçi, 25. Sokak, Düğüncü Mağazası, Yağcılar İçi, Mobilyacılar Sokağı, Efeler Aydın. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0256-214-3838. Temeller Mobilya Yusuf Temel, Aydın'ın mobilyadaki yarım asırlık markası.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
3: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinizde ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

gönül, yaprak dökmüş gül gibisin. Ne gelen var ne gidenin, dağ başında yol gibisin. Mutluluğun nerede senin, yine başındarda senin. Hep mi aklın yarda senin, kervan geçmez çöl gibisin. Hiç hoş değil bu gidişin, dertle dolmuş garip başın.

of Susan.

0: olsun, zehir olsun, zıkkım olsun emin, zıkkım olsun.
1: Hep damar, damar, full def damar, damar.

0: yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası. GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
1: Ay FM Reklam.

birçok şeyi hatırlattın sen bana. O sıcacık

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş, mahallenin tadı burada.
2: Aydın'da konforun adresi Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

Kayıtsız şimdi kendi havamızda. Hayat bir kumarsa kaybettim oyunda. Sabrım, sabrım taşsa bile kalırım yanında.

gözlerim yaş dolu bahtımsa kara. Ah yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim.

0: IFM Reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güvenimi, kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
0: IFM Reklam.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuruyemiş'i siz değerli Aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuruyemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuruyemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuruyemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuruyemiş. Mahallenin tadı burada.
2: Aydın'da konforun adresi. Aydın Park Otel. Aydın'daki eviniz. Özel günlerinizde, davetlerinizde ve unutulmaz anlarınızda. Yahura Otel hizmetinizde. Evinize ihtiyaç duyduğunuz her şey içinse Yılmaz Yapı Market yanınızda. Evinizin eksiklerini değil, hayallerinizi tamamlıyoruz. Aradığınız her şey tek adreste.
0: IFM Reklam.

her gidişine ayrı anlam yüklüyorum. Yapma Allah aşkına. Ya hep kal benimle söz etme gidişlerden, ya da silinsin ismin de cismin de. Oynama benimle, dengemi bozuyorsun. Aşkı yaşayacak yürek bırakmıyorsun insanda. Böyle değildin sen, ne oldu sana? Bittiyse heyecanım bileyim bende. Seni çok seviyorum diye başlayan ve ama ile devam eden cümleleri duymaktan bıktım. Seviyorsan seviyorsun, draması olmaz bu işin. Üstelik bir cümlede ama varsa bir önceki yargının hiçbir hükmü yoktur artık.

ya, ya imkansız diye biliyorsan eğer sevmiyorsun demektir. Bahanelerin arkasına sığınma. İnsanların hayatına sorgusuz sualsiz girip darmadağın eden, sonra da hiçbir şey söylemeden gitmeye çalışanlardan nefret ediyorum. Böyle misin sen de? Gerçekten gitmek mi istiyorsun? Yürekli ol biraz. Hadi konuş. Söylemek istediğini söyle. İki çift söz hak etmedi mi bu aşk? Yaşanılan bunca şeye hiç

Niye yanılıyorum ya? Niye tam işte bu dediklerim sömürüyor aşkımı? Biraz daha mı katı olmalıyım? Biraz daha mı kapalı tutmalıyım kapılarımı? Bazen bu dünyadan olmadığımı düşünüyorum. Bu devrin adamı değilim. Oyun çeviremiyorum, hesap yapamıyorum. Bana ait olmayan kişiliklere bürünüp bir plan dahilinde hareket edemiyorum. İnsanız biliyorum, hepimizin

yer vermeden, hiçbir hesabı düşünmeden açsaydın eğer bana yüreğini, işte o zaman görürdüm bir aşkın nasıl efsaneye dönüşülebileceğini. Sen gözlerini kapıyorsun, bir sen varsın, başka hiç kimseye bakmıyorsun. Her şey senin çevrende şekillenmeli, her şey sana göre düzenlenmeli. Beceremiyorum, kusura bakma. Şimdi gidiyorum.

Eskileri bizi tanır, yeniler de bizi örnek alır. Her dost muhabbetinde ferman toprağın adı geçerse, herkes bizden mutlulukla, adamlıkla, delikanlıkla anır. Yine de

Sen canımsın, canımsın. Damarımda akan kanımsın. Sensizlik dünde kaldı. Bugünüm, yarınımsın. Bugünüm, yarınımsın. Bu bendeki sen hep yaşayacak. Senin sevginle dolup taşıyacak. İnan, senden başkası hiç olmayacak. Ben sende tattım aşkı sevdayı. Senden anladım bir tek kalmayı. Birini sevip onun olmayı. Birini sevip onun olmayı. Senden öğrendim.

belki de alayacağım bir köşeri. Sancılar tuttuğunda yüreğimde, hasretin üstüne çizik çekeceğim. Ama seni unutmayacağım. Senden başkasını zaten sevemeyeceğim. Sen benim ilk göz ağrım, sen benim ilk sevdam. Senin yüreğimdeki yerin hiç solmayacak. Fırtınalar kopacak, yağmur yağacak. Ama senden başkası olmayacak.

0: IFM reklam.
1: Yıllarca bu bölgeye hizmet etti. Sokaklarını bildi, insanını tanıdı. Şimdi aynı güveni ve kaliteyi sofralarınıza taşıyor. Çok değerli eski Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, GOP Kuru Yemiş'i siz değerli aydınlıların hizmetine sunuyor. Taptaze kuru yemişler, mis gibi kahveler, damakta iz bırakan doğal lezzetler. Çünkü GOP'ta sadece ürün değil, emek, güven ve samimiyet var. Üstelik uygun fiyatlar ve güler yüzlü hizmetle. Şimdi büyük açılış heyecanı başlıyor. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek olan GOP Kuru Yemiş açılışına tüm halkımız davetlidir. Mahallenizin yeni buluşma noktası GOP Kuru Yemiş. Bir uğrayın, lezzeti birlikte paylaşalım. GOP Kuru Yemiş. Mahallenin tadı burada.
0: IFM Reklam.